Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve

0: 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Duyuyor musunuz?
1: Ay, geliyor, geliyor. Vallahi geliyor. Bu onun sesi.
2: Kimin sesi?
1: Recihimin.
3: Geliyor baba, seninki geliyor.
0: Eyvah, gene geliyor bu deli herif.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Baba, bak kim geldi.
2: Kim geldi? Bu da kim?
3: Bilin bakalım ben kimim? Efendim, çamaşırlarınızı getirdim.
2: Benim çamaşırlarımın ne işi var sende?
3: Çamaşırlarınız uçağımın kuyruğuna takıldı da, ama ütületip getirdim. Buyurun.
2: Peki, hadi git.
3: Aa, bu bey kim? Yoksa Fikret'i mi istiyor?
2: Hayır, Nedret'i.
3: Ha, o zaman verin gitsin.
2: Yahu, karışma benim işime, ister veririm ister vermem. Hadi git.
3: Fikret'i verdim deyin gideyim. Ha, veriyor musunuz?
2: Vermiyorum.
3: Kara vicdanlı adam, her zaman ıstırap verdin, beni bir gün güldürmedin, merhametin yok mu seni? Kara vicdanlı, kara vicdanlı, kara vicdanlı, kara vicdanlı, kara vicdanlı.

Nasıl bir şarkı böyle? Aklına gelince... Ne diyor? Aklına gelince az öyle değil biliyor musun? Normal iş yok. Adımı avcuna yaz. Aklına geldiğimde avcunu yalarsın. Öyle olması gerekiyor. Efendim, tarihler 30.09.2026. Haftanın tam ortasındayız. Hemen şöyle hava durumuna da bir bakalım. İstanbul'da biliyorsunuz 3-4 gündür sağanak yağış var. Hatta bazı yerlerde sel yaşandı. Yani bazı bölgelerde, dün izledin mi? Zemin katta oturanların evleri nasıl su bastı ya? Yazık güle, vallahi çok üzülüyorum böyle şeylere. Yani 2026 yılındayız ama hala su baskınlarını, altyapı sorununu maalesef engelleyemedik. Bu gidişle belediyeye de adaylığımı koyacağım galiba. Efendim, bugün İstanbul'da çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmur bekleniyor. Perşembe günü içinde efendim yine çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmur bekleniyor İstanbul'da. 5 ila 15 kilo arasında yağmur bekleniyormuş. Ulan kilosunu bile veriyorlar ha, bakın. O da güzel. Özellikle cuma ve cumartesi günü buradan vatandaşlarımızı uyaralım. Cuma ve cumartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Hani az önce 5 ila 15 kilo arası yağmur bekleniyor demiştim ya, bugün ve yarın için. Cuma ve cumartesi günü 20 ila 50 kilo arası yağmur bekleniyor. Özellikle cuma ve cumartesi gününe dikkat edelim. 20 ila 50 kilo arası. Herhalde bu sene kış erken geldi. Yazdan hiçbir şey anlamadık ya. Anlayan var mı aranızda? Yani böyle yazı doya doya yaşayan var mı aranızda? Ben hiçbir şey anlamadım biliyor musun? Bir anda kış geldi ya. Olsun. Her mevsimin kendine göre bir güzelliği var. Bak, bugün ıslanmadan gelmişsin. Güzel. Şu an yağmur yağmıyor değil mi? Yağmıyor. İyi, güzel.

İstanbul'da yakıta zam bekleniyordu. Acaba geldi mi? Ben hiç bakmadım. Çaycı baktın mı sen? Yakıt aldın mı sabahleyin? Zam gelmiş miydi? Valla bugün aslında zam bekleniyordu ama öyle bir haber vardı ama şu an zam geldi mi bilmiyorum. Bugün yakıt alan oldu mu? Var mı arkadaşlar aranızda bugün yakıt alan? Bilmiyorum, ben hep 50 liralık alıyorum yani. Aman, bana ne ya? Yakıta zam gelirse gelsin, ben hep 50 liralık alıyorum abi, beni etkilemiyorsun. Bunu söyleyen amcaya da selam olsun efendim buradan. Bak hemen bilgi geldi. Görüyor musun? Bu akşam geliyorum. Demek ki doğru hatırlıyorum. Bakalım. Bu gece 12'den sonra gelecek. Deli Muratçığım demiş. Sevgili Teoman, bu gece ne kadar geliyor Teoman biliyor musun? Bayağı bir yüklü zam gelecek diye biliyorum. Ne kadar geleceğini de yaz bari. Bayağı geliyormuş abi. Evet. Bilmiyorum ne kadar geleceğini bilmiyorum ama. Çaycı sana da etki etmez değil mi? Sen de aynı benim gibi 50 liralık yakıt alıyorsun her gün. Güzel. Gelsin. Bugün 50 liralık zam yaparız. Yarın 10 lira indirim yaparız. Halay çekeriz.

Bu arada geçenlerde sormuştum. Acaba hatırlayan var mı bilmiyorum ama. En çok yakan araba hangi araba biliyor musun Çaycı? Gel sana sorayım bunu, hadi bakayım. Ulan bunu bilirsen sana bugün öğle yemeğini ben ısmarlayacağım. Türkiye'de en çok yakan araba hangi araba biliyor musun? Hadi bakalım düşün. 2 dakika süre tanıyorum sana. Türkiye'de en çok yakan araba hangi araba? Yok öyle bildiğim markalar değil bu yani. Genelde herkesin kullandığı bir araba bu. Yeah. Abi. Hayırlı sabahlar kardeşim. Yazı ben doya doya yaşadım. 50 dereceyi gördüm. Muğla'da nefes alamıyorum demiş. İsmail Güntaş. Evet Muğla yazı gördün güzel. Gerçi Muğla'da kış da yaşanmıyor ki. Türkiye'de en çok yakan araba benzinlikler demiş. Ya. Türkiye'de en çok yakan araba hangi araba biliyor musun? Şarkıdan sonra söylüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Dün akşamleyin abartmıyorum 4 dakikada bak 4 dakika kullandım arabayı. 5200 TL ödedim yani 4 dakikada 5200 TL. Ne? Öyle bir araba bu. Düşün bakalım hangi araba? Belki. Efendim WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0541 484 60 60 0541 484 60 60 4 dakikada. Hadi.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları
4: Kuyumculuk. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86. 0536 409 67 86.

Ya oğlum, çaycı bütün markaları, aklına gelen bütün arabaların markalarını saydı ama bulamadı. Bu ülkede en çok yakan araba hangi araba dedim? Hala bulamadın değil mi? Gel söyleyeyim, gel. Bu ülkede en çok yakan araba, yani dün de ben dedim ya, 4 dakika kullandım, 5200 TL ödedim. En çok yakan araba market.

Yasin bir mesaj göndermiş bize, demiş ki aşk elmayı yemekle başlar, ayvayı yemekle biter demiş. Yani bunu bile bile desen elma yemeye devam ediyorsun değil mi?

Belki kadınlar kızacak, bayanlar kızacak bana ama artık bayan demek yasak değil mi? Kadın dememiz gerekiyor. Kızacaklar belki ama şimdi 100 kadına sormuşlar. Evlilik nasıl diye tek kelime cevap istemişler. Tek kelime. Yani tek kelimeyle evliliğin nasıl olduğunu bize söyle demişler. 100 kadına sormuşlar. 12.827 cevap almışlar. Yavaş ya.

Tamam tamam dur şimdi biz ya dur. Mehmetciğim günaydın, sana da günaydın. Bu arada Orhan Aydın, Orhan Babacığım günaydın. Neşen daim olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Bir iki gün içinde seni de neşelendireceğim babacığım, merak etme. Yakup demiş ki ortamınızı merak ediyorum. Ortamımızı, yani ortamımızın, ortam nasıl bir ortam? Yani nasıl bir ortam hayal ediyorsun burada bilmiyorum ama ben sana şöyle örnek vereyim. Yani bizim radyo kıraathane gibi. Öyle söyleyeyim yani. Farkındaysan bütün yayıncılarımız erkek. Çaycımız erkek, rejide çalışan erkek, güvenlik erkek, yani hep erkek. Yani bildiği kardeşler kıraathanesi gibi. Bu konuda gerçekten hiç şansım yok biliyor musun? Çok şanssızım. Bir kenara çekilir misin kenara? Bir kenara çekil de sana gelme. Şansıma tüküreceğim dur. Bir kenara çekil oğlum dur. Bu arada nerede gelmiş bakalım. Mesajı kaybettim bir saniye. Sadık Yüksel. Yüksel dedeciğim günaydın. Bugün sesleri yayına veremiyorum. Mesajları yazılı olarak atarsanız sevinirim. Sadık dede. Sadık dede hazır bu mesaj atmışken aklıma şey geldi ya. Benim dedemle bir anım vardı, onu anlatmak istiyorum. Bir gün dedeme dedim ki, dede dedim. Dedim anneannemle nasıl evlendin? Yani ondan nasıl elektrik aldın? Bana ne dedi biliyor musun? Dedi ki oğlum dedi bizim torun dedi bizim zamanımızda dedi elektrik yoktu dedi. Gaz lambası vardı, ben gaza geldim dedi. Adamdaki espri yeteneğini görüyor musun? Bak. Nasıl bir espri yapıyor görüyor musun? Bizim zamanımızda elektrik yoktu diyor. Gaz lambası vardı diyor. Ben gaza geldim oğlum diyor.

0: kalp krizi falan geçirme sakın.
1: Hiçbir şeyim yok. Şeker, tansiyon, hiçbir şey yok.
0: 71 yaşındasın, hiçbir şeyin yok.
1: Evet, hiçbir şeyim yok çavuşum.
0: Olmaz tabii, ölmüşsün sen.
1: O da zaparmış, yaya çıkmış yola, haberin olsun.
0: Aman bir dakika, güvenlik dinliyorsan buraya ölmüş bir kadın gelirse alma.
2: Güvenlik.
0: Hayır, güvenlik görevlisi.
2: Evet.
0: Yatıyor musun gece? Doğru söyle.
2: Yatıyorum yeri geldiği zaman.
0: Sabah kalkıyorsun bakıyorsun dükkan yok.
2: Ne yapalım artık, o da Allah'a kalmış.
0: Sen biliyor musun, adamın bir tanesi bahçeye yazmış hırsız girmesin diye. Dikkat köpek var yazmış hırsız girmesin diye. Sabah kalkıyor bakıyor köpeği çalmışlar. Günaydın.
3: Günaydın başkanım.
0: Günaydın canım benim. Kimle görüşüyorum?
3: Ben Nurettin başkanım. Ya başkanım, gece şeyi dinledik. O öbür yayıncının adı neydi?
0: Yazık yavrum, senin çocuğun da olmaz da.
3: Vallahi mi?
2: Alo.
0: Günaydın.
2: Günaydın. Ya Deli Murat, neredesin sen ya? Gittin radyoda. Arıyoruz bulamıyoruz. Frekans dolaştık, en sonunda bulduk seni.
0: Kimle görüşüyorum?
2: Çok özledik. Ben Ok Meydanı'ndan Halil. Evliyim. Belki şu anda eşim de dinliyor olabilir.
0: Başın sağ olsun.
2: Sağ olun.
0: Kadının bir tanesi aynı senin gibi 50 yaşında, tamam mı?
3: Ha.
0: Kum kapıya gidiyor balıkçıya. Diyor ki beyefendi diyor, taze balık var mı diyor. Adam da diyor ki teyze diyor, görmüyor musun diyor, balıkların hepsi canlı diyor, suda yüzüyor. O diyor ki yavrum diyor, ben de canlıyım ama taze miyim? Alo.
4: Ya sabah beri uğraşıyorum, düşünmeye seni ya.
0: Ay iyi ki düşürememişsin.
4: Ay Murat'cığım, bu erkekler sabah beri böyle konuşuyor hep, kadınlar. Hiçbir kendilerinde kabahat yok.
0: Kimle görüşüyorum?
4: Ben Aysun.
0: Aysun, evli misin?
4: Dolu.
0: Ay Allah kurtarmış.
4: Evet Aysun'la. Allah beni kurtardılar ellerinden.
0: Allah kurtarmış derken ben kocan adına söyledim. Bahadır lütfen gülme, gülme, insanlıktan çıkıyorsun.
1: Bugün seninle bir şaka yapalım. Sen oğlum, ben erkek olayım.
0: Ben bayan olayım, sen erkek ol.
1: Evet, telefonu çaldırayım. Niye sen de aç bakalım, konuşalım.
0: Niye ulan ben bayan oluyorum ya?
1: Ya başkanım, bir de sen bayan ol. Milleti kandırıyorsun. Ondan sonra telefon çalıyor, açmıyorsun.
0: Çaldır telefonu.
1: Başkanım, telefonu açar mısın?
0: Evde yokum.
1: Başkanım şimdi... Aç şu telefonu başkanım, sinirleniyorum.
0: Lan oğlum, evde yokum lan.
1: Başkanım, taksiyonu çaldırırım.
0: Tamam dur.
1: Başkanım şu telefonu.
0: Açıyorum, bir daha çaldır. Alo.
1: Merhaba canım. Nasılsın hayatım aşkım, ne yapıyorsun?
0: Kim aradın sen?
1: Ben aşkımı aramıştım canım, sen misin?
0: Bir dakika, kocamı veriyorum. Alo.
1: Alo. Ya ne olacak başkanım?
0: Şimdi biz seninle evli miyiz?
1: Evet.
0: Ay.
1: Kurban olayım senin be. Adamın dibinin kökünün dibisin be. Kim tutar seni? Yürü deli Murat.
0: Evet.
1: Allah'ına kurban senin be.
5: Türkiye'nin en deli
6: Asım programı. Asım Oğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam.

0: 1992'den bugüne
1: Asımoğulları
2: Kuyumculuk.
3: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.
4: Oy. Yemin ediyorum nefes nefese kaldım ya. Valla bilmiyorum, nazara mı geliyoruz nedir bilmiyorum. Bizim rejideki arkadaş televizyonda reji var biliyorsunuz. Ha, demeye gelen radyoda reji olur mu? Televizyonumuz da var. Hastaneye gitti kendisi de. Baktım telefondan beni arıyor, dedim Allah Allah, bir şey mi unuttu galiba? Nasıl bağırıyor telefonda? Başkanım yetiş, dedim ne oluyor lan dedim. Asansörde mahsur kalmış. Ben de diyor panik atak var, dar yerde duramıyorum, kurtarın beni. Oy, gözümden yaş geldi yemin ediyorum ya. Neyse, anahtarı falan aldık, asansörü kata indirdik yavaş yavaş. Kapıyı açtık, baktım oturmuş ağlıyor. Dedim ulan eşek adamı niye ağlıyorsun? Dedim ben kapalı alanda duramıyorum, benim fobim var. Yemin ediyorum gözümden yaş geldi ya. Gel buraya, gel. Oğlum sen niye ağlıyorsun asansörde? Eşeğe kadar adam asansörde korkar mı ya? Asansör düşe, sanki uçak düşüyor. Ulan düşen uçaktaki insan bu kadar panik yapmaz ya. Asansör düşerse ne olur? Ölü bir köre olur yani. Ne olacak yani? Allah Allah. Sanki 1200 feet yukarıdan uçakla düşüyor aşağı. Ya. Sabah sabah beni hem güldürdün hem terlettin, şu terime bak ya. Ulan seni kurtaralım diye. Bizim asansör sıkıntılı efendim. Yani bizim binanın asansörü sıkıntılı. Kafasına göre bazen çalışmıyor. Bazen 4'e basıyorsun 2'de indiriyor seni. Bir de bizim asansör konuşuyor abi, konuşuyor. Konuşan bir asansörümüz var. Teknoloji ileri ama yaptığı iş tırt yani. Tabii konuşuyor mesela, 4. kata geldiniz diyor, inebilirsiniz diyor. Ha, o demese ben inmiyor, gerizekalıyım ya. Asansöre biliyorsun, lütfen çıkmak istediğiniz katın tuşuna basın diyor. Allah Allah. Bak, benim bir tane arkadaşım vardı. Hani bu konuşan elektrik direkleri oluyor ya. Kendisi ona aşık olmuştu biliyor musunuz? Bak. Yemin ediyorum size, vallahi billahi bak, ben Aksaray Yenikapı'da doğup büyüdüm. Bu konuşan trafik lambaları ilk Beyazıt'ta vardı, üniversitenin orada. Bir gün bu arkadaşımla gidiyoruz abi. Şimdi biz de ilk defa şahit olduk. Sayın yaya lütfen bekleyin diyor. Ulan biz sağa sola bakıyoruz, kim konuşuyor bize diye. Hiç aklımıza gelmiyor ki yani trafik lambası konuşuyor. Hiç aklımıza gelmedi abi, nereden gelsin yani, ilk defa öyle bir şey görüyoruz. Abi sonra baktık sağa sola kimse yok. Dedik ki herhalde trafik lambası konuşuyor. Şimdi bir de bayan sesi koymuşlar abi. Yanımdaki arkadaş böyle dakikalarca direğe baktı. Dedim ne oldu? Dedi ben bu kadının sesine aşık oldum. Oğlum dedim saçmalama dedim, hadi yürü gidiyoruz. Abi gelmedi biliyor musun? Bak ister inanın ister inanmayın. Çocuk direğe sarıldı. Bildiğin koala gibi abi. Direğe sarıldı diyor, ben bırakmam, ben direkle evleneceğim. Dedim yapma oğlum, bak insanlar bize bakıyor sağda solda, sen ne yapıyorsun? Elektrik çarpar dedim. Yok dedi, ben direğe aşık oldum, bu direği alıp götüreceğim. Vay, yemin ediyorum çevremde bir tane normal yok ya. Ya bir insan konuşan trafik lambasına aşık olur mu ya? Yani 20 milyonluk İstanbul'da sen nasıl bir yokluk çekiyorsun oğlum ya? O değil, elektrik çarpacak, geberip gidecek, sonra uğraş yani abi. Gazetelere manşet ol. Elektrik direğine saldıran sapık. Elektrik çarpması sonucu hayata gözlerini yumdu. Yumarsın tabii. Ve 08:26 yaptık saatlerimizi. Burası Radyo Ekin, Deli Murat Show yayında Asımoğulları Kuyumculuk katkılarıyla devam ediyoruz. Bu arada Elvan abim günaydın. Günaydın. Muratcığım günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı günler. Bütün dinleyicilerimize hayırlı işler diliyorum demiş Asımoğulları Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Elvan Aslan. Canım benim ya, çok severim kendisini gerçekten. Allah bana bir abi nasip etmedi ama bu yaştan sonra abi nasip etti. Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var. Bu arada ben size şey anlattım ya, bu benim bir tane sevmediğim eniştem var ya, onun son bombasını anlattım mı size? Çaycı anlattın mı son bombayı? Kek yapıyormuş. Eniştemin kek mevzusunu anlatmadım değil mi? Dur anlatayım anlatmadıysam. Bak unutuyorum, o kadar çok mevzusu var ki. Yemin ediyorum var ya, film yapsak rekor kırarız yani. Gişede rekor kırarız, öyle söyleyeyim yani. Öyle yaptığı saflık mı diyeyim, salaklık mı diyeyim. Bir gün ablam bizde oturuyor. Eniştem aradı abi. İşte eniştem kek yapacakmış. Canı kek istemiş. Şimdi ablam da tarif ediyor. İşte diyor yumurtanın beyazını kır diyor. Tamam bak, yumurtanın beyazını. Dolapta diyor yumurta var. Al onu, onun beyazını kır diyor. Eniştem de diyor ki dolapta yumurta yok. Ablam diyor ki var diyor, daha bugün aldım diyor. 20 tane yumurta var orada diyor. Onun diyor beyazını kır. Eniştem fotoğraf çekiyor. Hani yumurtanın bir beyaz oluyor, bir de kahverengisi oluyor ya. Resmini çekmiş. Burada yumurta var ama demiş, beyaz değil kahverengi. Anladın mı? Anladın mı çaycı? Ablam yumurtanın beyazını, yani akını kullan diyor. O yumurtanın beyazı yok, kahverengi var diye kullanmamış yani. Biz bu adamla aynı oksijeni alıyoruz ha.

0: altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asım Oğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asım Oğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660.
1: Asım Oğulları Kuyumculuk.
2: Asım Oğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786. 0536 409 6786.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Saadettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Radyo 2.
1: Deli Murat.
2: Türkiye'nin en deli programı.
3: Mahalleli haber alın, borcu olan getirsin. Borcunu vermeyenin donunu icra ile alın.

0: Vay canım benim. Sana var ya. Sana burada yerim.
1: Gülmeyin, ayıptır. Sonra sizin oğlunuz kızınız da böyle olur, Allah göstermesin.

Efendim saatlerimizi 08.55 yaptık. Babao. Ağzı boğulları kuyumculuğun katkılarıyla devam ediyoruz. Sevgili Halis, CKM koltuk, gülaydın, sana da gülaydın. Sen yaşıyor musun Halis ya? Allah Allah. Oğlum ben senin helvanı bile yedim lan. Yine yanlış bir cenazeye falan mı gittim ben acaba? Selam olsun efendim. Bakalım bakalım. Ramazan Tuncer. Ramazan abi günaydın. Evet, Kelly Fadime'ye bayağı bir istek geliyor. Zaten nerede pis bir şey var onu seviyoruz. Gün görenden Yaşar abi. Yaşar abi sana da günaydın. Murat'cığım demiş ekşi lakaplı Serkan diye bir arkadaşım var. Senin montuna sulanıyor demiş. Benim montuma mı sulanıyor? Sakın öyle bir şey yapma abi. Memleketin neresi bilmiyorum. O tarafa doğru döndür arkadaşı. Arkadan bir plase. Bak bilet almadan memleketine gönderiyorsun. Ne güzel.

Ya Hakan Avşar. Günaydınlar. Benim resmimi bana göndermiş. Ne alaka ya? Benim resmimi bana atıyor. Sanki sevgilim ya. Başkanım günaydın. Beş arkadaş işe giderken seni dinliyoruz. Naci Kocagöl sana selamı var demiş. Aleyküm selam. Maşallah arabanın içi harbiden erkekler hamamı gibi. Selam olsun efendim. Bankacı Seher. Ne demiş bakalım bakalım. Bankacı Seher. Nasılsın, iyi misin? Evlilik kötü, berbat ama diyor bekarlık sultanlıktır başkanım diyor. Kız donunu yıkayan sultan mı olur hiç ya? Allah Allah. Hey tamam. Sultanlık. Ne sultanlık? Teoman sana da günaydın Teoman. Evet. Çaycığım merak mı ettin? Sesim kısılmış. Oğlum daha ne yapayım yani? Yo, bağırtırıyorsun beni burada sürekli. Bir şeyi bir kere de anla oğlum ya. Anlamıyorsun. Sürekli bağırıyorum sana. Bir şey 50 kere söyletiyorsun ya, 50 kere. Ulan sana verdiğim şu eğitimi var ya, bir tane fareye verseydim iki tane üniversite bitirirdi. Devlet kurumunda işe girerdi oğlum ya. Aynı yerinde sayıyorsun ya.

Sevgili Cumali abi, oğlu Aziz'le beraber bana kulak veriyormuş. Malatyalı Cumali, bu güzel eseri de ona armağan edelim. İkinci saatimizi noktaladık. Asım oğulları kuyumcular, teşekkür ediyoruz. Üçüncü ve son saatimizde.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86
1: Gece Murat.

0: ben senden vazgeçer miyim?
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Deli Murat.
3: Radyo Ekin.
4: Yanıyorsun Fuat abi.

Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

0: Bugün bir değişiklik yaptık. Böyle son saatimizde biraz dertli türkülere yer verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Efendim Göktuğ Beyşat'ın katkılarıyla devam ediyoruz. Mesajlara da bir göz atalım. Almanya Stuttgart'tan Sivaslı Hakan. Galiba kendisi dönerci. Dönerlerin önünde poz vermiş kendisi. Kolay gelsin. Az önce bir Sivas eseri gönderdim sana, armağan olsun. Bakalım bakalım bakalım. Murat bizi parçaladın demiş. Bah. Bah. Günaydın başkanım, Afyon'dan Osmaniye'ye doğru gidiyoruz. Amcaoğlum İbo'ya, halamın oğlu Ahmet'e ve arkadaşım Cemil'e hayırlı yolculuklar diler misin demiş. Hayırlı yolculuklar, Allah kaza bela vermesin. Günaydın deli Ali İzzet Begoviç Lisesi öğrencileri, günaydın diyor sana Esenyurt'tan. 34 Lul 643 plakalı servis aracı. Teşekkür ediyorum. Her sabah seninleyiz demiş. Sağ olun efendim. Baran Özbek'ten Bayram Yeşilbaş'a selam gönderebilir miyiz demiş. Gönderdik. Başkanım yolda seyir halinde seni dinliyorum. Çaldığın damar eserler süper demiş. Daha dur, daha neler çalacağız, dur. Efendim Göktuğ Beyşat'ın katkılarıyla devam ediyoruz. 09.27 saatlerimiz, 10'a kadar buradayız, hadi bakalım.
1: Hare hare hare hare. Radyo 2.

0: Sabahlar Radyo 2.
1: Yanıyorsun Fuat abi.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34. 0507 817 24 34. Evname, eviniz bizimle şahane. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Müstakil bir ev, ferah ve

Pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46.

Yani bugün bir değişiklik yaptık böyle son saatimizde. Dertli türkülere yer verdik. Bu arada Viyana'dan sevgili Turan abi. Turan abiden bugün trip yedik. Çaycı gördün mü? Turan abi de trip attı bana. Selam olsun efendim. Değerli hemşerim. Viyana'dan sevgili Turan abiye. Turan abi sen ağzına diş yaptırmıştın. Ne oldu, bir sıkıntı yaşamadın inşallah. Diş yaptırdı ağzına. Şimdi sorayım, sormazsam yine trip atar. Diyecek ki ağzıma diş yaptırdım, niye sormadın? Selam olsun efendim. Tabii biz dinleyicilerimiz de böyle bir aile gibiyiz efendim. Aileyiz. Ben de evin yaramaz haylaz çocuğu olarak görmüyorum onların gözünde. Selam olsun tüm gurbetçilerimize, kulağı bizde olan herkese bu güzel eseri armağan edelim. Efendim, Göktuğ Bey İnşaat'ın katkılarıyla devam ediyoruz. Ev yaptırmak isteyenler, evini yenilemek isteyenler. Bakın kış da geliyor, evinizde tadilat işi varsa muhakkak Göktuğ Bey İnşaat'ı arayın. 0536 408 67 86 0536 409 67 86 0536 409 67 86 evinize dair ne varsa efendim, tadilat, tamirat, eviniz su alıyorsa her şey Göktuğ Bey İnşaat'ta. 0536 409 67 86 kaliteli malzeme, uygun fiyat Göktuğ Bey İnşaat'ta. Şimdi bu eserden sonra bir eser daha göndereceğiz. Ardından veda vakti gelmiş olacak efendim.

0: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Efendim veda vakti geldi. Yarın sabah saat 7'de görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.
2: Tümse hediyelik yoğurt gitti.
3: Radyo 2.
4: Deli Murat.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum kanadım kırık.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler
1: bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Öykü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Radyo Ekin.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum kanadı.

0: Güzel.
1: Evet. Kayıt.
2: Çok güzel.
3: Bravo.
0: Evet ya.
1: Mehmet Çakmen.
2: 2, 3.
1: Evet.
2: Hazır. Gidir
1: gelsin
2: abi.
1: Müzik.
2: Müzik gelsin.
1: Şimdi mi?
2: Evet.
1: Geliyor.
2: Herhangi bir müzik önemli değil. Gidir abi.
4: Hiç gitar yok abi.
1: Hiç gitar yok. Evet. Gitar al. Evet, gitara, el gitara, es campreano.
0: Gitara.
1: Allora costa mangiare e tu andate a Tonovera. Sadece şarkı söylerken arkamda gezebilirsiniz. Ben çünkü tamamen sözlere fokusluyorum.
4: Beraber bir saniye geçecek. La la la
1: la la. Şöyle geçeyim ben de.
4: Olan solan. Yine mi dönüyoruz?
1: Evet. Dönüyoruz, tamam çalmıyoruz, oynuyoruz. Tamam mı? Sadece söyleyerek oynuyoruz.
4: Bu ellerimiz hala tamam.
1: Hiç, son sözümüz böyle oynuyoruz.
2: Ama söyleyin, ağzınız şey olsun.
1: Yani hepsini söyle.

0: Saçımızı başımızı düzelteyim de.
1: Aa Bülent, saçlar çok çok uzun senin ya.
0: Ya sorma hadi.
1: Ama güzel duruyor ha.
2: Geliyoruz. Başka hiçbir yere bakma.
1: Al kallı şeker.
2: Ama şey ya, gördüğünüz yanlıyoruz hiç kıpırdamadan.
1: Aa doğru.
3: Al kallı ceee. Güzel yarın
4: çay. Reklam. Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Bunlar ve Daha Fazlası Serkanlamada.
1: Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM Gala Kokoreç için sunduğu Serkanlama başlıyor.
2: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini. Serkanlama başlıyor. Serkanlama başlıyor.

Efendim herkese selamlar, sevgiler. Cümleten selamun aleyküm. Radyoların en güzeli, en değerlisi, en kıymetlisi. Türkülere gönül verenlerin radyosu. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin'de Serkan kardeşin, Türkülerin kardeşi yayında. Başladık. Bin şükür olsun kavuşabildik. İnsanoğluna verilmiş en büyük servet sağlık. Sağlığınızı, kıymetini bilin. Kaybedince anlıyorsunuz. O yüzden önce sağlık, sonra huzur, sonra çalışmayana nasip yok. Çalışan nasibini arar. Hayırlı işler diliyoruz. Bol kazançlar. Kazasız belasız inşallah bir gün olsun. Öyle de gidiyordur. Mucizelerin olduğu bir gün olsun inşallah. İstanbul'da yine yağışa müsait. Bölge bölge, ilçe ilçe yağmur var. Birazdan meteoroloji verilerini vereceğim. 4 saat boyunca güzellikleri paylaşacağız. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin 541-484-6060 541-484-6060'tan da mesajlarınızı okuyacağız efendim. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var, haber detaylarımız var, ilginç haberler var, aldığımız notlar var, gümbür gümbür her zaman en yeniler, en iyiler radyonuzda sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bu saatimizde Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Birazdan detayları paylaşacağım. 40. yılında 70 şubeye ulaşan Türkiye'nin sektöründe lider kuruluş Gala Kokoreç katkılarıyla başladık efendim. Hoş geldiniz. Serkan kardeşiniz yayında. Hadi bakalım rastgele.

0: Tolga demiş ki Gazi Osman Paşa Küçükköy'de oturuyoruz arkadaşlarımızla. Reklamınızı duyduk ve Gala Kokoreç'e gittik. Doyasıya yedik. Hem indirimimizi aldık hem de keyifle kokoreçimizi, sıcak midyelerimizi yedik. Çok teşekkür ediyoruz Radyo 2'nin ailesine. Afiyet olsun. Ne güzel. Bizi bu da mutlu ediyor. Sizi mutlu etmiş. Bizi de gitmeniz, anlattıklarımızı önemsemeniz çok önemli. Bizim için çok teşekkür ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, tam 40 yıldır sizin büyüttüğünüz bir marka Gala Kokoreç. 70 şube. Dile kolay. Küçük bir seyyar aracıyken bugün gelinen noktada sektörün lideri, büyük bir üretici, ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdam yaratmış, yüzlerce çalışanı olan, kalitesi, hijyeni, ustalığı ve yılların tecrübesiyle Gala Kokoreç. Bol malzeme, enfes, lezzet ve gerçek kokoreç. Yani gözünüz arkada kalmasın. Evet, gıda teröristleri bizim canımızı birkaç yıldır sıkıyor. Ama bundan yana mavi bayrak verebileceğiniz bir yer Gala Kokoreç'in hem imalatı hem şubeleri. Şu anda da bizleri Esenler Menderes metronun karşısında sevgili Kemal Göktuman. Gala Kokoreç selamları olsun. O da yıllardır o bölgede Esenler'e damgasını vurmuş. Mavi bayrağı taşıyan firmalarımızdan, şubelerimizden bir tanesi. 70. şubemizi nereye açtık? Efendim 70. şubemizi sizler şu anda Isparta Kule'den, Hadımköy'den geldiniz. Mahmut Bey güşeleri geçtiniz. Kanal D, Avrupa Konutları, Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçtiniz. Anadolu yakasına geçeceksiniz. Sağda yeni açılan Opet'i gördünüz. Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu. İşte burada Gala Kokoreç 70. şubesini açtı. Sen mola vereceksin. Nefes alacaksın. Tok adama çeyrek ekmek yedirir. Ekmeğini kızartıyorsun. İçerisine ister İzmir usulü, ister ince kıyım, isterseniz bol kapya biberli. Üzerine bol kekik. Dağ kekiği. Üzerine kimyonu. Üzerine pul biberi attınız. Bir de ekşili buz gibi şişe ayran ilacı. 50 TL indiriminizi alıyorsunuz. Yani gittiniz 2 kişi 4 yarım yediniz 200 TL. Güzel. 10 yarım yediniz 500 TL. 50 TL indiriminiz var. 70. şubemize özel Gala Kokoreç. Hem bol malzeme hem uygun fiyat, bir de üzerine 50 TL indirim. Diyorlar ki neden ucuz satıyor Gala Kokoreç? Efendim imalatçıyız. Türkiye'nin en önemli, sektörün önemli imalatçılarından bir tanesiyiz. Bırakın da kendi mağazalarımızla uygun olsun yani. O yüzden bu eşsiz lezzeti hem uygun fiyata yiyorsunuz. Eğer 70. şubeye geçerseniz 50 TL'de indiriminiz var. 40. yılımıza özel. 70 şubelik dev bir lezzet imalattan halka, lezzet doğrudan sizlere. Gazi Osman Paşa Opet Tem Cadde AVM içerisindeyiz efendim. Mahmut Bey Güşeler'den geldiğinizde Anadolu yakasına geçerken sağda açılan yeni Opet'in içerisinde Tem Cadde AVM önüne aracınızı bırakın. Hemen Gala Kokoreç'e geçin. 50 TL indiriminizi alın. Bizim de selamlarımızı iletin. Afiyetle yiyin. Güzel bir yolculuk yapın. Yani karnınız aç geçmeyin, gözünüz kararır. 50 TL'de güzel indirim valla. Sevgili Remzi abiye teşekkür ediyorum. Remzi Orhan. Fabrikada sevgili İsmail abi. Tüm çalışan ekibimize kolaylıklar diliyorum. Tem Cadde AVM, Tem üzerinde. Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçince Opet içerisinde. 70. şubemizde 50 TL indiriminizi almadan gittim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Duman üzerinde 0 kilometre yeni eser Kara Hasan. Mesajlarınız geliyor, okuyacağız birazdan. Instagram Radyo Ekin 541 484 60 60 gönder gelsin, okuyacağız.

Efendim cumartesi gününe kadar İstanbul'da hava yağışlı gözüküyor. Hava sıcaklığı çok düşmese de 19-20 santigrat ölçülüyor. Pazar günü hava açık. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe önümüzdeki hafta pazar günü itibariyle hava açık. Yağmur bugün yarın cumartesi günü gözüküyor İstanbul'da ama hava sıcaklığında çok ciddi bir değişiklik yok. Bilginiz olsun. Bu arada Dilan Polat gözaltına alınmış. Cumhurbaşkanı hakaretten gitti. Savcılıkta da, nezarette de. Savcılıkta fenalaşmış hanımefendi. Her yerde var maşallah. Yani güzellik merkezlerinde o kadar ekmek yiyen, yatırım yapan insanların canını okudunuz. Ekmeklerini kestiniz. Yaptığı işlere sekteye vurdurdunuz. Güzel merkezlerinin algısını değiştirdiniz. Her yerden çıkıyorsunuz. Şimdi de Cumhurbaşkanı'na daha önce kara para aklamaktan tutuklanan ve tahliye edilen, bu kez de Cumhurbaşkanı hakaretten gözaltına alınmış, adliyeye getirilmiş. Savcılıkta fenalaşmış hanımefendi. Bakalım savcılık nasıl bir karar verecek. Bunlar oturmazlar bir yerde. Bunlar rahat durmazlar. Durmazlar yani. Karşında dolanır durmaz. Ya kusura bakmayın, biraz da siz büyüttünüz bunları. Onları takip eden bir kesim vardı. Ne yapsa alkışlıyorlardı. Ya biraz da siz onları bu hale getirdiniz. Peki, mesajları okuyacağız birazdan.

Evet, mesajlarımıza bakalım kimler dinlemedi. Radyo Ekin Instagram sayfamızdan 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden gelen mesajlara bakalım. Hoş geldiniz Serkan Bey, Ender Balkır'dan. 50 dirhem ağır gelmiş ayrılır caizsem. Bu arada sabah yayınlarında sizleri yeniden duymak istiyoruz demiş. Güney Yatkır göndermiş mesajını. Eyvallah, çok sağ olun. Serkan'ım hoş geldin. Sefalar, huzur, bereket getirin. Express ayakkabı bakım merkezinden İbrahim Gürlevik. Dükkanında çok değerli bir abim var. Turan Yalçın. Sıradaki eser ona gelsin demişsiniz. Armağanımız olsun. Misur Tekstil, kağıt tanımıcıdan öyle bir zamana düştük çalar mısın? 44'ler ve 02'lere gelsin. Misur Tekstil'den Bayram Argum göndermiş mesajını. Sıradaki eser Ricoperti çalışanlarına ve değerli patronu Orhan Sevimli Yarman olsun. Tüm gaggoşlara gelsin demiş. Orhan Sevimli göndermiş mesajını. Dediğin şubede kokoreç yersem Ali ile Abdurrahim nasıl hesap veririm demiş. Bu ne Yatkır? Evet, selamlar olsun sevgili Ali abiye de, sevgili Abdurrahim abiye de. Onlar da emekçiler, Bayrampaşa'da Gala Kokoreç bizleri dinliyorlar. Selamlar olsun. Yaşar demiş, ben Yaşar Selçuk, hoş geldin abi, yine bomba gibisin. Ahmet Satılmış'tan gün doğmadan oradayım, çaldık sana da armağan ettik, size de gelsin demişsiniz, çok sağ olun. Şaban Kanat, biraz da Fatma Gülsayan Kaya'dan bahseder misiniz? Bu işler tek taraflı olmaz demiş. Kim bu ülkede gariban, fukara, bizlerin, sizlerin hakkını kim yemişse Allah'ından bulsun. En ağır cezayı alsın inşallah. Her zaman bizler, bizleri kez dinliyorsunuz galiba. Yaklaşık 2 yıl sonra sektörden emekli olacağız. 20 yıldır mikrofonlarda hep hakkının yanında olduk. Hiçbir zaman haksızın yanında olmadık. Sizlerin burada sesi olmaya, hiçbir zamanda bir müzik kutusu olmamaya yaptığım programlar esnasında gayret ettim. Sizleri bilgilendirmeye, sizlerin ağzıyla konuşmaya, sizler gibi düşünüp sizler gibi konuşmaya gayret ettik. Benim hiç umurumda bile değil, benim vatandaşım umurumda. Benim çalışanım, emeklim, kim için hayırlısıysa burada bir şey söylenecekse onlar için söyleriz. Ama bu ülkenin kim ayarları oynuyorsa Allah'ından bulsun.

0: Efendim beraberliğimiz 14 itibariyle başladı.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Saat 18'e kadar yayında olduğumuzda beyan ettik. Sevgili Basri abi teşekkür ediyorum. Ben zaten diyor çocuklarımla ailemle tek

0: gittiğim yer Kokoreç'te, Gala Kokoreç değerli kardeşim. Ama senin için de bu yeni şubeden, bu bölgeden geçiyorum devamlı, mutlaka vuracağım demişsin. Sıradaki eseri de armağan istemişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu 40. yılında birçok kişinin mutlaka hatıralarında ailesiyle, sevdikleriyle, arkadaşlarıyla Gala Kokoreç'te buluşmalar mutlaka vardır. Bugün gelinen noktada önemli bir marka, üretici firma, Türkiye'nin her yerine kokorecini gönderen bir firma ve 70 şubesiyle de İstanbul'da, İstanbul çevresinde önemli yerlerde sizleri Kokoreç'te buluşturan markalarımız, daha doğrusu şubelerimiz. İşte yeni açılan şubemizde sizler Mahmut Bey gişelerinden geldiğinizde Anadolu yakasına geçerken TEM üzerinden Avrupa Konutları ve Gazi Osman Paşa Sapağı'nı geçince yeni açılan Opet'in içerisinde TEM Cadde AVM'de Gala Kokoreç kapılarını 70. şubesini burada açtı. Ve 40. yılına özelde zaten indirimli olan, uygun olan, fabrika fiyatı olan hem İzmir usulü ince kıyım, iri kıyım, isterseniz kapyalı, ekmeğin içi kızarıyor, odun ateşinde pişiyor kokoreç ve tabii ki servis edilirken de sıcak sıcak geliyor. Hem sıcak midyelerimiz dahil, sucuk ekmeğimiz dahil. 50 TL indiriminiz var, bilginiz olsun. Eğer şu anda yolunuz oradan geçiyorsa bir nefes alalım deyip Opet'e girin. TEM Cadde AVM önüne aracınızı çekin. Hemen Gala'ya gelin. 2.5, 3.5, 5.5, 10.5, 10.5 yenildiğinde 500 TL indirim var, güzel. 50 TL indiriminiz var her ekmekte. Ne yediğinizi bilmeniz açısından da söylüyorum. İmalatı 5 yıldız, mavi bayrak. Yani böyle üzerinde astronot gibi kıyafet olmayan içeri zaten giremez. Yasak kesinlikle. Hiç kimseyi almıyorlar. O yüzden temizlik, hijyen ön safta. Onu söyleyeyim. Yani gıda teröristlerinin bize yaşattığı hafızalarımızdan silinmeyen görüntüler herkesin aklına getiriyor. O yüzden Gala Kokoreç, evet sizler 40 yıldır biliyorsunuz ama bizler de anlatan bireyler olarak, temsilcisi olarak da bunu da söyleyelim. Mavi bayrak, temizlik, hijyen ön planda. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Kokoreçlerin içerisinde uykuluk ve sizler yerken de işte bu keyifle, bu lezzetle yiyorsunuz. 50 TL indirim 70. şubemiz TEM üzerindeki Gala Kokoreç yeni açılan şubemizde. Yolunuz düşerse ya da akşam gidelim hadi bir kokoreç yiyelim derseniz de 50 TL indiriminiz var. Gala Kokoreç katkılarıyla ilk saatimizi noktalıyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tüm ustalarımıza, çalışan, emek veren, imalatta olan, fabrikada olan sevgili İsmail abiye ve pazarlamanın başında olan sevgili Remzi abiye, Remzi Orhan'a, sevgili Ali abiye, Abdurrahman abiye, Bayrampaşa şubesine selamlar olsun. Peki efendim, Capacity şu anda taksi durağı bizleri dinliyor efendim. Erdoğan Güzel, Erdoğan abime selamlar olsun. Ekmeğini yollardan kazanan tüm şoför esnafımıza kolaylıklar diliyoruz. Bu güzel türküyü de sizlere armağan ediyorum. Özellikle tabii ki Bakırköy Capacity taksi durağı sevgili Erdoğan Güzel ve iş arkadaşlarına armağanımız olsun.

efendim, ikinci saatimizdeyiz. Tekrardan herkese selamlar, sevgiler. 14 itibariyle başladık ve saat 18'e kadar da beraberliğimiz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Serkan kardeşinizle, Serkan Lama'yla beraberliğiniz devam ediyor. Bu saatimizde de Radyo Ekin Instagram sayfamızı takip edin, bizden haberiniz olsun. Mesajlarınızda Radyo Ekin son paylaşılan fotoğrafın altına mesajını göndermen yeterli. WhatsApp üzerinden 541 484 60 60, buradan da mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Ben bu saatimizde de balıkçınız Metin İstanbul'da, balıkta noktanız Arnavutköy'de balıkçınız Metin katkılarıyla başladık. Birazdan detayları paylaşacağım. Şu anda tam mevsimi, yağışların olduğu, soğuk havanın olduğu ve bizim bu proteine ihtiyacımız olduğu, çocuklarımızın çok ihtiyacı olduğu ve şu anda en taze haliyle birazdan da bahsedeceğim sizlere. Metin Tunç, Metin Ahmet'e selamlar olsun. Evet, dün tabii ki son dakika haberiyle futbolda yine bir fırtına koptu. Son yıllarda Süper Lig'de hakemlerin bilinçli hatalar yaptıkları, transferlerde kara paranın kullanıldığı, hakem atamalarında da şuabeli kararlar alındığı ve MHK'nin sistematik olarak ligi manipüle ettiği iddiaları konuşuluyordu. Transferlerin gerçekleşmesi için futbolda kara para aklandığı iddia edilen eski yöneticiler tabii ki tutuklandı. Ayrıca bazı kulüplere şaibeli sponsorluk desteği verildiği konuşuluyor. Futbolda bir arınma sürecinin başlatıldığına dair bazı emareler var. Aslında bu arınma işlemleri en başta tabii ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı, çok konuşulan isimlerin başında gelen Fenerbahçe eski başkanının da işaret ettiği ve Burak Yılmaz'ın üzerine konuştuğu Ferhat Gündoğdu ekibiyle gözaltına dün alındı. Çünkü Ferhat Gündoğdu'nun Süper Lig'in kaderiyle oynayan bir hakem havuzu olduğu iddia ediliyor ve sonunda Gündoğdu gözaltına alındı. İddialar şöyle: objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemlerin klasman dışı bırakıldılar. Bazı hakemlere görev vermediler veya onları sistematik şekilde oyaladılar. Bazı hakemlere ayrıcalıklı davrandılar. Puanlama ve atama süreçlerine müdahale ettiler. 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yaptılar. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sorulara ve notlandırmalar sürecine müdahale ettiler. Bazı hakemlerin de sınav sonuçlarını değiştirdiler. 18 Eylül 2025 tarihinde Ali Koç aynen şu açıklamayı yapmıştı. TFF Başkanı'na şunu aktardım: evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, bazı hakemlerin kayırılıp diğerlerinin mobbing uygulanması, Ferhat Gündoğdu'nun hakemleri FaceTime üzerinden arayıp şu kulüp başkanıyla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın gibi manipüle ifadeler kullandığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda bu niyetli MHK başkanıyla yola devam etmesi sıkıntı yaratır demişti Ali Koç. O yüzden eğer MHK başkanı yıllardır organize bir şekilde sahada kendi istediği sonuçları aldıracak bir hakem havuzu kurduysa, bu suçun azmettiricisini bulmak, en çok da kimin o işe yarar sağladığını bulmak artık yargının meselesi olmuştur. Bizim de evladımız hakem bu arada. 12 yıldır emek veriyoruz ve biz bunları zaten yaşıyorduk, görüyorduk. Birçok yere de söyledik. Ama bugün geldiğimiz noktada demek ki doğru söylediğimiz, bizim de Ali Koç gibi, ortaya çıktı. Hayırlısı inşallah. Deveye sormuşlar. Deveye demişler ki neden boynun eğri? Demiş ki benim nerem doğru? Bizim neremiz doğru bilmiyorum vallahi.

0: Evet, bu güzel türküyü de Tosun ustamıza, baklavacılar kralı Tosun ustamıza da armağan ettik. Beraberimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu saatimizde balıkçınız Metin İstanbul'da balıkta doğru nokta. Tam 21 yıldır aynı noktada, aynı samimiyette, aynı kalitede, aynı güzellikte sizleri ağırlamaya devam ediyor. O da küçücük bir dükkan iken bugün geldiği noktada büyük bir restoran, sizleri İstanbul'da her yerden gelen misafirlerini ağırlayan, isterseniz aile toplantısı, bayi toplantısı, dernek toplantısı, kalabalık grupları ağırladığımız balıkçınız Metin. Sadece balık değil, bunun yanında taptaze kalamarı, günlük karidesi, kiremitte, tereyağlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Günlük çiftlik midyesi, muhteşem balık çorbası, harika yapılmış bir pul biberi var. O pul biberi bir atın içerisine. Yani pul biber deyip geçmeyin. Özel bir pul biberimiz var. Çok güzel. Damağınızda harika bir lezzet bırakıyor. Yine tabii ki mevsim salatası. Sonrasında seçtiğiniz balıklarınız levrekten, şu anda palamuttan, istavritinden, hamsisinden, mezgitinden, somonundan seçiyorsunuz. Hiç evde uğraşmanıza gerek yok. Restorantımızda sizleri ağırlayalım. Evinizi kokutmayın, perdenizi kokutmayın, binayı kokutmayın. Balığınız sizden, tattınız bizden. Tattınız, çayınız, kahveniz bizden. Gelin hemen arayın şimdi vereceğim numarayı. Akşam 3 kişi geleceğiz, 2 kişi geleceğiz, 10 kişi geleceğiz. İstediğiniz balığı da söyleyin. Hazırlığı yapsınlar, sizleri ağırlayalım ya da biz pişirelim. Siz özel kutularınızı eve götürün. Hiç uğraşmayın. Hizmet bizden. Balığı tabii balık gibi pişirmek lazım. Bazen alıyoruz biz tabii, beceremeyenler de var. Hem evi balık kokuttuğuyla kalıyor, kızartamıyor, yapamıyor, ayıklayamıyor gibi. O yüzden bırakın balığı biz pişirelim. Siz sadece keyfini yaşayın. Efendim yerimiz Sultan Gazi, Eski Edirne Asfaltı, Habibler Sultan Gazi üzerinden geldiğinizde Arnavutköy merkezde Devlet Hastanesi'ni hemen geçince balıkçınız Metin. Sabah saat 10, akşam 11 hizmetinizdeyiz. Cumartesi pazar açıyoruz. 0212 597 81 0 çift 0 rezervasyon numaramız. 0212 597 81 çift 0. Bir de tuzda balık denemenizi istiyorum. Tuzda balığı, tuzla kapatılıyor. Tuzun içerisinde pişiyor. O da ayrı bir lezzet, ayrı bir güzellik, ayrı bir görsellik. Balıkçınız Metin, unutmayın, radyo ekinden geldiğinizi söyleyin. Balıklar sizden, tatlılar benden. Tatlınız, çayınız, kahveniz bizden. 0212 597 81 çift 0, 0212 597 81 çift 0. Şu anda palamut. Tabii tercih etmeniz. Palamut şu anda, birçok balığın tabii ki mevsimi ama palamut şu anda yağlanmaya başladı. Yani bir de ızgarada yapıyorlar. İster tavada ister ızgarada ama o filetosu alındıktan sonra, yani ızgarada lokum derler ya, tam lokum kıvamında. Hala nostaljimiz devam ediyor. Ekmek arası tabii ki ekmekte devam ediyor. Kapının girişinde yine ızgarada ekmek arası balıkta nostaljiyi yaşatıyoruz. 0212 597 81 çift 0 balıkçınız Metin Arnavutköy'de.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Efendim mesajlara bakalım, kimler dinlemede, kimler bizimle. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de gümbür gümbür devam ediyoruz. Sevgili Yakup Yerdelen, armağan ettik bu Erzurum türküsünü. Sevgili Dadali şu anda yolda, o da hazırlık için şu anda radyoya doğru İstanbul trafiğinden, Anadolu yakasından, en zor yerden Avrupa yakasına, bir ucundan bir ucuna. Saat 18'de sevgili Dadali sizinle birlikte olacak. Hemen mesajlara bakalım.
1: Hem de seni oynadım, hem çalayım hem söyleyeyim, hem de seni.
0: Serkan Bey hoş geldiniz. Taner Özdemir'den Gözün Aydın Seni Çalar Mısın? Yusuf Beyhan'a, Ustabaşı Mehmet Kalçuk'a, Başkan Mehmet Beyhan'a gelsin. Yusuf Uzman göndermiş mesajını. İyi yayınlar. Almanya'dan Doğan Sırdaki Eser, Polon arkadaşım Radek için gelsin. Bir de Polonyaca bir şeyler yazmış ama sevgili Doğan selamlar olsun Almanya'ya. Düşme şiirini istiyorum senden demiş. Ekspres ayakkabı bakım merkezi İbrahim Gürlevik. Peki efendim, bakacağız. Tülay Macıran'dan Özcan Türe düetine bağladınız, ayrı bir lezzet kattınız demiş. Eyvallah.
1: Yar yar seni sevdim.
0: Ercan Optik. Yar, lezzet bizim işimiz.
1: Yar yar gece gel konağıma.
0: İyi yayınlar. Müslüm Baba'dan Haydar Haydar Türksün rica etsem tüm dinleyenlere ve size gelsin.
1: Yar yar gece gel konağıma. Yar yar yanakları kırmızı. Yar yar.
0: Almanya'dan
1: ödüm Kürt kızı.
0: Yar yar. Göndermişler. Burası Türkiye, her an her şey olabilir demiş. İnşallah da olmasın, bizim memleketimiz demişsiniz. Halil göndermiş Almanya'dan. Gurbette de dinleyenlerimiz bizleri dikkatli bir şekilde dinliyorlar. Selamlar. Kıymetli abim hayırlı yayınlar. Kıymetli, iyi ki varsınız. Remzi Yıldırım Sultanbeyli'den mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyorum. Sırdaki Eser Londra'da bulunan kardeşlerim eniştem Cengiz Bakırın'a gelsin. Tüm pötürgelere gelsin. İyi yayınlar. Erdal büyük akrabam ben demiş.
1: Daldan daldan daldan daldan.
0: Şu anda keyifle dinliyoruz. Sırdaki Eser Londra'da bulunan kardeşlerime Cengiz Bakırın'a ve tüm pötürgelere gelsin.

Erdal Büyük Karaman, Ercan Büyük Karaman. Londra, İngiltere'ye, benim de halamın oğludur. Sevgili Cengiz Bakırhan, selamlar olsun. Yıllardır onlar da gurbette. Dinliyorlarsa onlara da gelsin efendim. Bir Kürt eser çalar mısın demiş Hatice. Teşekkür ediyorum Hatice. İyi ki siz de varsınız. Bayram Kara Aslan. Bayram Beyaz Yaşa unutma diyor. Güvercin Tepe'de. Peki, reklam için geleceğim, merak etme Bayram. Cuma günü sendeyim. Peki, devam ediyoruz. Burası Radyo Ekin. Serkan'la

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Erbüs, 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Serkan Yayında.
5: Serkan Yayında.
4: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Radyo 2'nde Serkan Hanım ile berabersiniz. İkinci saatimizdeyiz. Mesajları birazdan okuyacağız. Radyo Ekin Instagram 541-484-60-60. Bursa'da trafikte bir otomobilin önü kesen sürücü ve yolcuya yönelik hakareti bulunduğu belirtilen iki kişiye ne kadar kesilmiş biliyor musunuz? Aracınızdan indiniz iki kişi. 360 bin lira. Cezai işlem uygulanmış. Ve sürücünün ehliyetine 60 gün el konulmuş. Peki araçta kaç kişi varmış? 60 gün de trafikten men ediliyor bu arada. Aracınız da bağlanıyor. Arabada 5 kişi varmış. Eğer 5 kişi inseydi araca baktım herhalde o paraları yapıyordu. Bir otomobil parası kadar ceza ödeyeceklerdi. Yani o yüzden haklı olsanız da araçtan kavga etmek için indiyseniz, üzerine yürüdüyseniz, hakaret ettiyseniz, bir de araca vurduysanız, zarar verdiyseniz geçmiş olsun.

0: Evet sevgili Zeynep Korkusuz, ev naminin adresini ve tabii ki telefonunu ve alışverişini yapmış olduğumuz kampanyayı sormuş. Hem Zeynep'e cevap verelim hem de bu güzel kampanyayı sizlere bir kez daha duyuralım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Mobilyadan beyaz eşyaya, evname, eviniz bizimle şahane. Çeyizden küçük ev aletlerine kadar, Smart TV'den, genç odasından ne ararsanız evinizin, odanızın her köşesinde indirim var. En önemlisi alışverişinizi yapıyorsunuz. 3 ay ödeme yok. İlk 3 ay ödemiyorsunuz ve 20 ay 3 ay sonra elden senet ile ödüyorsunuz. Sultan Gazi 1. Cebeci'deyiz. Esenler 300'deyiz. Çağlayan'da Kağıthane'de 2 şubemiz. Çağlayan'da ve Kağıthane'de Ok Meydanı'nda. Ve Güneşli'de 7. şubemizde hizmete girdi. Ayın 2'sinde de açılışımız var. Evname'nin herhangi bir şubesine gidiyorsunuz. Alışverişinizi yapıyorsunuz. Radyo Ekin'den geldim dediğinizde de finalde bir de özel hediye alıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Evlenecek olanlar, ev eşyasını yıllardır yenilemeye çalışanlar, her yere uğrayın, her yeri gezin ama bize uğramadan sakın final yapmayın. Zarar edersiniz. Her yeri gezin, bize de gelin. Son trend renkler, mobilyalar, koltuklar, genç odaları, beyaz eşyanız, ne ararsanız. 129 bin liradan başlayan düğün paketimiz, üçlü beyaz eşya paketimiz 79.900 ve 213 parçalık çeyiz paketimiz 83.990. Eylül ayında ve Ekim ayında evname'de evin her köşesinde fırsat var, indirim var, ödeme kolaylığı var. İlk 3 ay ödeme yok, 6 ay aldığınız eşyayı muhafaza ediyoruz. İsterseniz hemen teslim, ürün teslimi, ücretsiz kurulum ve ücretsiz nakliyat. İrtibat numarasını da vereceğim sevgili Zeynep Korkusuz. 507-817-2434 507-817-2434. Evname'de alışverişinizi yaptıktan sonra da Radyo Ekin'i söyleyin ve özel hediyenizi alın. Sevgili Yunus, Yunus Kılıcı buluyorsunuz ve özel hediyenizi de alıyorsunuz. Tabii alışveriş yaparken şu anda evlilik mevsiminde olanlar, evlilik arifesinde olanlar, evet bir ev kurmak, artık hayat kurmak çok zor. Bunu yaparken de ev eşyasını, evi dizmek de çok zor. Düğün mü yapacaksınız, ev mi alacaksınız, takımı alacaksınız gibi gibi birçok masraf var. Ama en azından bu önemli masraflardan, masraf listenizde biliyorum ki mobilya ve ev eşyası var. İşte bu yükü sırtınızdan evname alıyor. Alışverişinizi yaptıktan sonra ilk 3 ay ödemeniz yok ve 20 ayda elden senet ile ödeme imkanınız var. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi, Esenler 300'lü, Kağıthane Çağlayan Ok Meydanı ve 7. şubemizde Güneşli'de açıldı. Bağcılar Güneşli'de 7. şubemiz açıldı. İrtibat numaramız 507-817-2434, 0507-817-2434. Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Evname Instagram'da, evname, eviniz bizimle şahane.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim, İkinci saati de noktaladık. Üçüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfamızdan ulaştırıyorsunuz. 541-484-60-60 buradan da mesajlarınızı WhatsApp üzerinden kardeşinize, türkülerin kardeşine ulaştırıyorsunuz.

0: Berkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, sevda, hasret ve özlem kokan türküler.

geçti. Ya bu ömürden neler geçti. Ömrüm bitti, ziyan oldu. Bay Pütürgel isteğiydi. Armağan ettik tüm 44'lere ve 02'lere armağan olsun demişti. Bendeniz Serkan Lama'dan güzel bir Çoban Ali türküsüdür. Armağan ettik. Efendim 3. saatimizdeyiz. 14 itibariyle başladık. Ve bu saatimizde de Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz. Birazdan detayları paylaşacağım. Bugün de uğradım. 3 Ekim yani önümüzdeki cumartesi. Zekeriya Ünlü, Urfa Sıra Gecesi'nin ustası, duayeni, 20 kişilik dev ekibiyle şu an hazırlıklar devam ediyor. Cumartesi akşamı saat 19'da harika bir türkü gecesi, halay gecesi, hoyrat gecesi, mendiller hazır, zılgıt gecesi olacak. Ailenize gelebileceğiniz, alkolsüz eğlenebileceğiniz Arnavutköy, Boğazköy, Aden tesislerinden birazdan bahsedeceğiz efendim. Peki, mesajları okuyacağım. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60. Hemen şöyle güncelleyeyim sayfamı. Sevgi Zeytun, Türkülerin Piri hoş geldin, sefalar getirdin. Tülay Macuran, Özcan Türe'den düeti çaldın. Memnun olduk demiş, sağlıklı keyifli dinlemeler İzmir'den, selamlar demişsiniz. Peki bizden de selam olsun İzmir'e. Hayrullah abi çok teşekkür ediyorum. Çaldım türkülerin hepsi sana gelsin abi, armağan olsun. Bu çaldığınız türkü süper demiş Ekrem Ak Yıldız. Avusturya'dan dinliyorum sizleri demişsiniz. Avusturya'ya selamlar olsun. Gurbette maşallah bizleri dinleyen, türküleri seven tüm gönül dostlarımıza armağanımız olsun. Evet sevgili Mahmut Uzun, dün diyor sağda türkü armağan ettim, bana gönül koymuş. Sevgili Orhan Sevimli için de bir türkü çalar mısın demiş Mahmut Uzun. Mirza Tekstil Esenler 300'ü de şu anda dinliyorlar bizi. Sema Uzun, sevgili Aziz Mirza'ya, tüm çalışan ekip arkadaşlarına selamlar olsun. Peki Orhan Sevimli için bir türkü çalacağız. Sevgili Umut Vural, Umut abiye selamlar olsun. Onlar da şu anda bizi Bahçeli Evler'de dinliyorlar. Sevgili Musa Avşar, selamlar olsun. İmpiraz Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Mendi dinlemeye devam demiş Gülay Mendi. Gülay ablacığım selamlar olsun sana da. Hüseyin Çengelci, sevgili kardeşim biz de sizleri dinliyoruz yurt dışından şu anda. Biz bu türkülere, memleket hasretine sizlerle son bulduruyoruz demişsiniz. Çok sağ olun efendim. Selamlar olsun. Nereden dinliyorsunuz? Almanya, evet. Maşallah. Fatma Demir, teşekkür ederim Fatma Hanım. Bu arada sizin vasıtanızla Boğazköy Aden hafta sonu gittik. Çok da keyif aldık. Allah nasip ederse Zekeriya Ünlü gecesinde de sizle tanışacağız demişsiniz. Çok sağ olun. Hüseyin Altundağ, selamlar olsun Serkan Bey. Çaldığınız türküler çok güzel. Tülay Macuran çaldınız, isteğimizi yerine getirdiniz. Bir de türküden çalar mısınız? Peki buyurun.

0: Efendim Boğazköy Aden Tesiri katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. Eski Edirne Asfaltı, Fenertepe üzerinden Sultan Gazi, Habibler, Fenertepe ve Eski Edirne Asfaltı üzerinde 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden'de 3 Ekim Cumartesi, yani bu cumartesi saat 19'da Urfa Sıra Gecesini sevenler, eğlenmeyi sevenler, mendilleri hazırlayanlar, harika bir menü, zengin bir menü, zılgıtlar, halaylar, zeybekler, horonlar, hepsi var sıra gecesi içerisinde. Ayrımsız türküler. Zekeriya Ünlü ve tabii ki Usta Sıra Gecesi. 3 Ekim Cumartesi saat 19'da birlikte Boğazköy Aden'deyiz. Artık biletler tükenme noktasında. Arayın, rezervasyonunuzu yaptırın geç kalmadan. Olur ya, bir doğum günü olabilir. Evlilik yıl dönümümüz olabilir. Eşinizle, dostunuzla eğlence olabilir. Çalışanlarınıza jest olabilir. Hemen yerinizi ayırın. Alkolsüz ailenize gelebileceğiniz muhteşem bir mekan. Doğanın içerisinde sizleri bekliyor. Hemen rezervasyon numarasını vereceğim. 0-531-248-45-45. 531-248-45-45 arıyorsunuz. Yerinizi ayırıyorsunuz. Cumartesi günü 19'da bu özel günde, özel konserde, özel eğlencede, sıra gecesinde çiğ köftelerin yoğrulduğu, halayların çekildiği, mırraların içildiği, en güzel türkülerin söylendiği, hepimizin bir ağızdan türkülerle birlikte Boğazköy Aden'de olacağız. Çocuklarınızın eğlenebileceği, çocuk köyünün olduğu, 170 metre kaydırağı ve tabii ki ATV ile safari yapabileceğiniz, ailece paintball boya savaşlarının olduğu, her alanı ayrı güzel, küçük böyle hayvan barınaklarının olduğu, yani dağ keçisinden, kuzusundan, suyun üzerinde kuğuları, ördekleri görürsünüz. Kendin pişir, kendin ye mangal yerimiz, özel localarımız, gazoz atölyemiz, kır kahvemiz, restorantımız. Hayır, ben mangalla uğraşmam dersen kebabından, pizzasından, hamburgerine kadar Boğazköy Aden. Hiç uzaklara gitmenize gerek yok. Masraf etmeyin, benzin harcamayın, sırtınızdan ceza arkanızdan yemeyin. Dönerken trafikte moraliniz bozulmasın. Boğazköy Aden'e gelin, çocuklarınız ata binsinler. Midilli atına kadar büyük bir terapi, atıcılık ve binicilik, her şey var. Atıyorsunuz boya savaşları, biniyorsunuz ata. Ve muhteşem konser için de bir kez daha rezervasyon numaramı veriyorum. 531-248-45-45. 531-248-45-45. Eğlencenin ve türkülerin de adresi olacak ikinci konserimiz. Ne zaman açıklanacak? Cumartesi günü sahnede Bomba gibi bir isimle ikinci konserimizi de orada sahnede öğreneceksiniz. O da sürpriz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ustamızın size selamı var, Zekeriya Ünlü. Yine yayın öncesi istişare yaptık. Bir güzel türküsünü de sizlere armağan ettik.

Şimdi ünlü olmanın bir yaşı yok. Her yaşta ünlü olabiliyorsunuz. Mesela Yeşilburun Adaları'nın kalecisi Vazinha Dünya Kupası'nda fenomene dönüşünce sosyal medyada 56 bin takipçisi varmış. Efendim Yeşilburun'un Dünya Kupası'ndaki maçından sonra birden fenomen olunca kaleci 56 milyondan 14 milyona çıkmış. Evet. Yılın kalecisi ödülüne de aday gösterilmesinin ardından takipçi sayısı 28 milyonu geçmiş. 40 yaşındaki kaleci bu durumdan şikayetçi olduğunu söylemiş. Artık dışarı çıktığımda sürekli benimle fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Daha da kötüsü bazıları beni videoya çekiyor. Artık mahremiyetimiz diye bir şey yok. Birçok insan tabii ünlü olmak istiyor ama ben demiş önceki hayatımı istiyorum ve tercih ediyorum. Yani bu iş nasıl oluyor biliyor musunuz? Ünlü olmak istemedikçe daha popüler olursunuz. Bu iş hep böyledir. Kaçan kovalanır. Bu kaleci de kaçıyor. Yani ciddi bir takipçiye Yeşilburun Adaları'nın kalecisi. Bir anda yılın kalecisi ödülüne aday gösterilince 56 bin 14 milyon olmuş. Botçulara duyurulur botçulara. Peki efendim mesajları birazdan okuyacağız. Instagram Radyo Ekin sayfamı takip edin, mesajınızı ulaştırın. 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de okuyacağım.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir uzayacak. İşte o güzel tostun sırrı İzol dilimli tost peyniri. Kahvaltı tabağına ve sandviçinize lezzet katar. İzol dilimli tost peyniri. Böyle peynir lezzeti görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tost Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0542 844 82 82.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24-34.
3: Evname, eviniz bizimle şahane.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Serkan Yayında.
6: Serkan Yayında.
5: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

Evet, Abdullah Ülker, bir Bayburt türküsü istemiştiniz. Biz de size armağan ettik. Türkülerin Radyosu, Türkiye'nin dinlenen ve tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Serkan'la ile beraberiniz devam ediyor. 14 itibariyle başladık. Mesajlara bakacağız. Instagram, Radyo Ekin, buradan gelen mesajlara bakıyoruz. Ve 541-484-60-60. Seyfi Yavuz, selam ve dua ile hayırlı yayınlar. Hüseyin Altın'dan Cennetim Sensin'e

Yeşil'e gelsin demişsiniz. Veli Kılınç göndermiş mesajını. Kübra Tahamo'da dinlemede istek yok, güzel eserler şu anda çalıyorsunuz. Kübra Tahamo'da dinlemede. Selamlar olsun bizden de. Serkan Bey, İzmir'de olsaydı vallahi yerimi çoktan ayırmıştım. Çok değer verdim bir programcı, sıra geceleri, bir de büyük üstadlar var. Bir başka oluyorsun, şimdiden iyi eğlenceler demiş Sevgi Zeytun. Neyse canım, Zeker Ünlü yaşıyoruz, İzmir'e de geliriz. Abi demiş, enayisi olan yerde ünlü de olursun, zengin de yayınlar demiş. Vallahi doğru söylüyorsun. Turan Ciğerci. Turan Ciğerci WhatsApp'tan arıyor. Sanki bağlanabileceğiz. Evet, Aylin Hanım selamlar olsun. Aylin Aytaç. Çok sağ olun. Size de armağan olsun. Türküleriniz çok güzel. Bir Kelkit Vadisi'nde bize armağan eder misiniz demişsiniz. Peki vadiye bugün inmedik değil mi? Hadi şöyle bir de vadiye inelim. Hazırlayalım. Sevgili Hüseyin Gündoğan. Hüseyin abicim buyurun. Sizi vadinin başına alalım. Tüm Kelkit Vadisi'ne armağan olsun.

0: Efendim Kerkil Vadisi'ne indik, sağlam indik. Devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim bu saatimizde Boğazköy Aden Testleri katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. 200 dönüm harika bir yer. Tabii ki gidenler biliyor, önünden geçenler bile bilmiyor bazen. Ama yıllardır Boğazköy Aden orada yerinde duruyor. Ama bazen diyorlar ki evet ben bunun önünden geçiyorum ama böyle bir yer olduğunu, içeride bu kadar büyük işlerin olduğunu bilmiyorduk diyorlar. Büyük işler dediğimiz ne? Evet, mangal yakmak şu anda ormanlarda yasak, ateş yakmak. Ama sizler geldiğinizde kasabımızdan alışverişinizi yapabilir. Özel odalarınızda, localarda mangalınızı ailece, sadece size ait olan odada mangalınızı yakabilirsiniz. Yani ateşi biz getiriyoruz zaten, her şey hazır, masası, ateşin ortaya koyuyoruz. Masanın üzerinde teli harika ve sizler mantarına kadar mangalınızı kendiniz yapıyorsunuz. Hayır ben bu işle uğraşmam diyorsanız da restoranımız 500 kişilik, tüm kebap çeşitlerinden hamburgerinden pizzasına kadar her şey var. Hatta kahvaltımız artık serpme kahvaltı değil, artık seçmeli kahvaltı. Seçtiğiniz kadarını, doyduğunuz kadarını ödüyorsunuz. Devam ettiğinizde çocuklarımızın eğlenebileceği çocuk köyümüz var. Çocuk köyüne çocuğunuzu emanet ediyorsunuz. Siz de kır kahvesinde kumda kahvenizi içiyorsunuz. Çocuklarınızın midilli atından at çiftliğimizde ders aldırabilir, büyük bir terapi, çocuklarınızı burada da eğlendirebilirsiniz. Yine 170 metre kaydıraktan büyük bir adrenalin yaşayabilir, safariyi 200 dönüm içerisinde ailenizle ATV'lerle gezebilirsiniz. Paintball, boya savaşlarının yapıldığı alanımız, gazoz atölyemiz ve 1500 kişilik kır düğün salonumuz doğanın içerisinde, isterseniz kapalı isterseniz açık. 1500 kişilik kız isteme alanlarımız yine özel doğanın içerisinde. Ve bu cumartesi günü Zekeriya ünlü Sıra Gece'nin ustasıyla da birlikte ilk konserimizi yapacağız. Harika bir menü, zengin bir menü, sizleri eğlendireceğiz. Mendiller hazırsa halaylar çekeceğiz, zılgıtlar çekeceğiz. Çiğ köftemiz yapılacak, mırramız yapılacak. Sizler doyasıya alkolsüz ailenizle gelebileceğiniz mekanda eğleneceksiniz. Ve o gün ikinci konserimizin sürprizini de yapacağız. Ve sizleri sevdiğiniz sanatçılarla bu konser alanımızda, kapalı alanda buluşturmaya devam edeceğiz. Rezervasyon numaramız 531-248-45-45, 531-248-45-45. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Boğazköy Aden yazdığınızda bizden haberiniz olsun. Küçük böyle hayvan barınaklarımız var. Dağ keçisinden, suyun üzerinde yüzen kuğulardan, tavşanlarından, kuzularından, hindilerinden, ördeklerinden, çocuklarınızın eğlenebileceği, onlarla zaman geçirebileceği birçok alanımız var. Piknik alanlarımız, gezi alanlarımız. Efendim yerimiz İstanbul'un içerisinde Eski Edirne asfaltı, Sultan Gazi Habibler üzerinden geldiğinizde Boğazköy Aden. Eski Edirne asfaltı üzerindeyiz. O yüzden çok uzaklara gidip benzin yakmanıza, dönerken fitil olmanıza, bir baktığınızda E-Devleti'nizden ceza gelmesine gerek yok. Yanı başınızda burada bir dünya var. Nefes alacağınız bir dünya var efendim. 0531-248-45-45, 531-248-45-45.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim, Sivas Türküsü söz vermiştik, armağan edelim. Son saatimizde Türkiye'nin dinlenen radyosundasınız, Radyo Ekin'desiniz. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram 541-484-6060.

Efendim beraberimiz devam ediyor. 14 itibariyle başladık. Türk Halk Müziği'nin dev isimleri, kilometre taşları İzzet Altınmeşe, Berk Sakkale ve Selahattin Alpay'la da son saatimin açılışını yaptık. Dördüncü saatimizdeyiz. Bu saatimizde de taşmış halı tamir, yıkama ve katkılarıyla beraberimiz devam ediyor. Birazdan detayları paylaşacağım. Elinizde atanızdan babanızdan kalma el dokuması halı, kilim var ise, bu yıpranmış ise bunun tamiri var. Türkiye genelinde ve İstanbul'da birazdan detayları paylaşacağım. Taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla bu detayları da birazdan paylaşacağız. Efendim Instagram üzerinden mesajları okuyacağız. Instagram Radyo Ekin sayfamızı takip edin. 541-484-6060 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajları okuyacağız. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa 2026'nın tarihini açıkladı. Futbolda Süper Kupa finalinin tarihini resmen duyurdu. Süper Kupa'da yarı final 4-5 Ocak'ta, final ise 9 Ocak'ta oynanacak.

Tabii futbolda ne yaparsanız yapın, bu çalkantalar, bu dedikodular, bu yapılanlar bitmediği sürece futbolda hiçbir zaman futbol severlerin yüzü gülmeyecek ve güven de olmayacak. Futbol severler hem Türkiye Futbol Federasyonu hem Merkez Hakem Kurulu'na bu işin tamamında her şeye inanmak istiyor. O yüzden rekabetin ve takımların birçok milyonlarca harcama yaptığı dönemde taraftarlar da dürüstlük ve şeffaflık istiyor. Evet, devam ediyoruz. Hadi bakalım, mesajları gönderin. Son saatimizdeyiz.

0: Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Bu saatimizde taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla başladık efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Son saatimiz bu arada, 14 itibariyle başladık. Taşmış halı tamir ve yıkama. 50 yıldır İstanbul'da, başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde. Evinizde gözünüz gibi baktığınız olur ya, atanızdan, babanızdan, annenizden kalan bir yadigar. Üzerine bile basmaya kıymadığınız el dokuması, eski ve antika halınız var ise, bu yıpranmışsa, saçakları yıpranmışsa, hiç merak etmeyin, uzman ellerde aslına uygun bir şekilde yapılıyor. Ve ücretsiz kargo ile Türkiye'nin her yerinden göndereceksiniz. Ekspertiz için de numara vereceğim sizlere. Orijinal saçak tamiri yapılacak, halısı tıraşlanacak, gerekirse boyanacak ve aslına uygun bir şekilde size teslim edilecek. 444 18 11 Türkiye genelinde 444 18 11'den irtibatta olabilirsiniz. Ve ekspertiz için de İstanbul için de 552 377 44 44 552 377 44 44 İstanbul'da evinizden alıyoruz, evinize bırakıyoruz. 20 yıldır modern makinelerle birlikte halılarınızı, yorganlarınızı, battaniyelerinizi ve perdelerinizi 50 yıllık tecrübeyle yıkıyoruz. Bu çok önemli. Yıkama çok önemli. Çünkü halınızı teslim ettiğiniz yer aslında evinizin en çok kullanılan alanlarından birini teslim ediyorsunuz, halılarınızı. Yani bir halının temiz görünmesi yetmiyor. Nasıl temizlendiği çok önemli. Çocuklarımızın, bebeklerimizin üzerinde yaşlarımızın yaşadığını düşünün. Halımızı yıkatırken de fiyatına dikkat etmeyin. Önce güveni sorun. Çünkü bazı şeylerin telafisi vardır ama ailenizin sağlığı ve güveni söz konusu olduğunda keşke dememek için doğru tercihi en başta yapmamız lazım. O yüzden halı yıkatmak özel bir iş. Halı temizlemek ustalık ister. Çünkü o halının üzerinde sevdikleriniz yaşıyor. O yüzden halı yıkama işi çok özel ve çok ince bir iş. Bunu da taşmış halı tamirde yıkandıktan sonra farkı zaten göreceksiniz. İrtibat numaramız 552 377 44 44. İstanbul içerisinde özellikle hanımefendiler mutlaka telefonu kaydedin. Çünkü eşler çalışıyor. Evde bir de temizlik problemi var. Bunu yaparken de onlar en yakın ellerine cep telefonlarını alıyorlar. Google'dan soruyorlar. Karşısında ne olduğunu bilmeden çağırıyorlar ve halılarını teslim ediyorlar. Gittiklerinde fiziki olarak bir fabrika bile yok. O yüzden taşmış halı tamir 50 yıldır fabrikasıyla, araçlarıyla İstanbul içerisinde hizmete devam ediyor. Dediğim gibi bu numarayı kaydedin. 552 377 44 44 552 377 44 44 Türkiye'nin genelinde de 444 tamirde 444 18 11 Instagram'dan da bizleri takip edebilirsiniz. Taşmış halı tamir ve yıkama. Yapılan işlerin nasıl yapıldığını, nasıl temizlendiğini, nasıl kurutulduğunu, tamirin nasıl yapıldığını, nasıl boyandığını, saçakların nasıl yapıldığını videolarımızdan izleyebilirsiniz. Taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla devam.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim okuyacağız mesajları. Instagram Radyo Ekin 541 484 6060 son saatimiz.

Efendim mesajlara bakalım, güncelleyelim sayfamızı. Sevgili Yavru Hasan. Sevgili Hasan abi selamlar olsun. Kolay gelsin. Üstad trafikten seninleyiz. Trafikte seninleyiz. Ekrem Bey, Metin Bey, Malik Bey şu anda dinliyorlar. Yavru Hasan'dan selamlar olsun demişsin. Sevgili Hasan abiye selamlar. Çektiysem o da çeksin. Hatice Bayrak, Hatice Hanım çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program ve çok da güzel sunuyorsunuz demişsiniz. Eyvallah, çok sağ olun. Nadir Duymuş. Sultan Gazi'den dinliyoruz sizleri. Tekstil camiasının hali ne olacak? Çalışan var, çalışmayan var. Bir türlü ritim tutturamıyoruz demişsiniz. Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten öyle. Tekstil camiası bir türlü o ritmi yakalayamadı. Özellikle yıldızlaştı. Pandemi dönemi çok iyi paralar kazanıldı ama sonra bir karabasan gibi bir şey çöktü tekstile. Yansın o da yansın. Benim gibi o da yansın. Merhaba, merhabalar demiş Üzeyir Özkul. Malatya yöresine ait bir türküyü çalarsan hem eşime hem çocuklarıma, kendime ve size armağan olsun demişsin. Üzeyir Özkul göndermiş mesajını. Eyvallah, selamlar olsun. Mehmet Almaz, sevgili kardeşim, keyifle dinliyoruz seni. Şu anda Kırklareli'ne doğru yoldayım. Kolaylıklar diliyorum ben de size. İyi yolculuklar diliyorum. Özkan Uygun, İzmir Şili'den dinliyoruz sizleri demişsiniz. Çok sağ olun. İzmir'e selamlar olsun. Gökhan Sarıgül, Duisburg. Peki efendim, Almanya'ya selamlar. Gurbetteki dostlarımız bizleri keyifle takip etmeye devam ediyorlar. Yayınlar çok güzel bir program yapıyorsunuz. Hem lahmacun yapıyorum hem ağlıyorum. Eserlerinizi dinleyerek ama çok güzeller demişsiniz. Yeter Hanım göndermiş mesajını. Avusturya. Avusturya selamlar olsun. Hem lahmacun yapıyorum hem de ağlıyorum demiş. Lahmacun acılı değil inşallah. Evet, biliyorum hasret çekiyorsunuz. Çaldığımız türkülerde hasretinize daha çok böyle üzüntü de katıyor biliyorum. Sizi bir yerlerden alıyor, bir yerlere götürüyor Yeter Hanım. Selamlar olsun, kolaylıklar diliyorum. O zaman bu da size armağan olsun.

0: akşamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Güçlü temizlik, özenli yıkama, tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44. Taşmış halı yıkamayla Serkan Lama devam ediyor.

sevgili Dursun abiye ait olan güzel bir eser Kamil Sarıgül yorumuyla armağan ettik. Artık son 10 dakika. Mesajlara bakalım. Yurt dışı bugün yoğun. Maşallah. Viyana'dan selamlar, saygılar. Tek kelimeyle Viyana'dan Turan, program süper demiş. Viyana'ya selamlar olsun. İsveç'ten selamlar, saygılar. Hüseyin Delen, şu anda sizleri İsveç'te dinliyoruz. Tüm gurbetçilerimize kucak dolusu selamlar. Maşallah. Avusturya'dan Yeter Hanım, çok teşekkür ediyorum yorumunuz için demişsiniz. Çok sağ olun. Almanya'dan selamlar, kolay gelsin. Merzifon ve Yüksekova'ya kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Almanya'dan şu anda sizleri dinliyorum demiş. Etem, Etemoğlu, selamlar olsun. Almanya, maşallah. Bugün yurt dışı dinleyenlerimiz çok yoğunlukta. Ne yaptıysam senden. Erdem Yargıç, gönül kervanı çalar mısın demişsin ama artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Geç kaldım.

0: Efendim artık sonlardayız. Veda vaktimiz geldi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Gitmeden önce tabii ki son saatimizin sponsoru Taşmış Halı tamir ve yıkama katkılarıyla artık finaldeyiz. Yani halı yıkatmak bir marifettir. Her yerde halı yıkanmaz. Çünkü halı yıkamak sadece su ve deterjan kullanmak değil. O halıyı tanımak gerekir. Dokumasını, ipliğini, rengini bilmek gerekir. Doğru ürünü, doğru yıkama yöntemini ve doğru kurutmayı da uygulamak gerekir. O yüzden unutmayın, halılarınız evinizin en çok kullanılan eşyalarından birisi. Çocuklarınızın üzerinde oynadığı, ailenizin üzerinde yürüdüğü ve rastgele ellere teslim edilmeyecek halılarınız. Merdiven altı ne kullanıldığı belli olmayan, nasıl yıkandığı belli olmayan yerlere aman dikkat. Profesyonel bir halı yıkama fabrikası halınızı teslim alır, uygun yöntemle temizler, hijyenik şartlarda yıkar, doğru şekilde kurutur ve tertemiz teslim eder. Yani mesele sadece halı yıkamak değil, halıya zarar vermeden hakkını vererek temizlemektir. O yüzden temizlikte güven, hijyende kalite, işçilikte ustalık. Halılarınızı işin ehline, yani Taşmış Halı tamir ve yıkamaya teslim edeceksiniz. Hem tamirini, eğer elinizde kıymetli bir halınız, el dokuması bir halınız var ise bunun tamiri de mümkün. Eğer yıpranmış ise saçakları zarar görmüş ise aslında uygun bir şekilde hem boyanıyor hem saçakları yapılıyor. Hem de problemsiz bir şekilde size o özlediğiniz halıyı, el dokuması eski ve antika halınızı geri harika bir şekilde veriyorlar. Orijinal saçak tamiri, halı tıraşlaması ve halı boyaması. Vereceğim numarayı arayın. Ücretsiz kargo Türkiye genelinde, İstanbul içerisinde evinizden alıyoruz, evinize bırakıyoruz. Türkiye geneli 444-18-11, 444-18-11. 552-377-44-44. 377-44-44'te İstanbul içerisinde şu anda ekspertiz olarak da videosunu, resmini çekin. Hemen Taşmış Halı tamire atın. Görün. Bakın Serpil Hanım, yurt dışından, Almanya'dan geleceğim. Elimde böyle bir halı var. Babadan kalma. Hemen diyor Taşmış Halı'yı arayacağım. Evet. En doğrusunu yaparsınız. Türkiye geneli 444-18-11 İstanbul içerisinde 552-377-44-44. 20 yıldır da modern makinelerimizle hem halılarınızı hem perdelerinizi, yorganlarınızı, battaniyelerinizi kaliteli bir şekilde sizlere garantili teslim ediyor. Taşmış Halı tamir ve yıkama. Instagram'dan da takip edin. Videolarımızı izleyin. Nasıl yapıldığını daha iyi anlayacaksınız. 552-377-44-44.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim benden sonra sevgili Dadali sizlerle olacak. Akşam evinize giderken neşeniz olacak. Sabah saat 7'de Deli Murat sizlerle. Program bitti. Serkan'lama gider. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Tagli Show.
1: Bilader, dadayının çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
2: Yatma! Lan git gel, getir elini. Yala buraya.
3: Havra'ya köreyim misin?
1: Nereye?
3: Dağ ayakta bir adam var, onu görmeyeyim misin?
1: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
3: Aa, yere düşen adamı göreyim misin?
1: Evet.
3: Gel. Oranın oradan sola döneceksin. Tamam mı? Tüm düz gideceksin, burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra göşe var. Göşeyi geçtikten sonra karşısından çıkan ilk dükkan.
1: Tamam. Sağ olasın kadın.
4: Lan ne yaptın?
3: Adres tarif ettim.
4: Gene vurdun adam mı?
3: Ne yani? Herif aradı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi demeye? Keşfederim.

0: sesi İstanbul trafiği. Annesi baba. Ben sesi bakayım. Neredesin?
1: Radyo 2.
0: Kimin nesi?
2: Dadali Show.
0: Yayına kim geldi?
2: Dadali Show.
0: Eyvallah.

0: herkese hayırlı akşamlar. Sesimizin sevgimizin ulaştığı her yere herkesime en güzel isimler. Selamlar, sevgiler, saygılar olsun bakayım. İstanbul trafiği başladı ama sıkıntı yok. İstanbul'un trafiği varsa sizin de radyonuza kim var? Sizin de radyonuza Tatali var. Anlayın mısın? Fena. Hepiniz hoş geldiniz. Öyle tahmin ederim öyle kutsu kutsu yorgun. Yorgun evin yolunu tutuyorsunuz ama trafikte anlayın mısın? Ali yorgunluğunuzun üstüne çekileyim mi çekilmeyeyim ama Allah benden razı olsun, Allah'tan ben varım yani. Bak vallahi. Ama öyle de yani. Şimdi eskiden ne vardı yıllardır? Evden kalkaydın, uykulu uykulu ne de kodun yola gidiyorsun işe. Ne vardı? Dadali vardı, uyandırıydı. Şimdi de yoruldunuzda eve gidiyorsunuz. Yorgun mu gideceksin yani? Eve gittiğinde çoluk çocuk böyle yorgun baba görmesin, yorgun anne görmesin diye... Her zaman söylerim, Allah benden razı olsun, kendimi feda ederim. Bak yayına girmişim ha. Vallahi ya. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok ya. Neyse sonra nazana geliyorum. Bu konuya girmeyelim. Dur. Bu konuya girmeyelim. Serkanlamaya teşekkür ederim yaşattığı güzelliklerin adına. Benden önce sizlerle beraber de biliyorsunuz. 14-18 arası yayında oldu. Sevgili Serkanlamaya yaşattığı güzelliklerin adına... Bir kez daha teşekkürlerimizi sunmuş olalım. Şimdi saat 20'ye kadar Karadeniz'in yedi bölgenin en dadalı türküleriyle stüdyoya mikrofon başına güzellikleri yaşayacak. Allah'ın izniyle sıkıntı yok. Tabii canım ya. Ver bakayım sesi. Ver sesi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ahenk Dekor Mobilya. Bu saatimizin ana sponsoru Ahenk Dekor Mobilya. Sevgili Ahmet Sırgan. Sivas erkeği. Adamın dibisin ya. Abimi çok severim. Cumartesi de düğündeyik inşallah. Ahmet Zilgan'ın oğlu dünya evine giriyor, biz de orada olacaktı Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok. Tabii canım ya. Şimdi arkadaşlar yerimiz neydi? Ahenk Dekor Mobilya Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında. Konu mobilya ise bu arada müteahhitlerimiz de çok iyi dinlesinler. Tamam mı? İnşaat mobilyalarından, mutfak dolaplarına, gar dolaplarından, banyo dolaplarına, TV ünitelerinden, mağaza sahipleri, mağaza rayonlarına kadar siz hayal edin. Şimdi uzman ekibimiz Ahenk Dekor Mobilya'nın çekirdekten yetişme, mobilyanın doktorları, ustalarımız hayallerinizi gerçekleştirsinler. Dükkanına tabela yaptırmak isteyenler var ise tabela bölümümüz var. Müzisyen kardeşlerimize bir hatırlatma yapalım. Asya Müzik'te biliyorsunuz Ahenk Dekor Mobilya kuruluşudur. Yani bağlama, gitar, keman, kemence, davul, darbuka, zırna hepsinin imalatı ve satışı aynı yerde 1200 metrekarelik. Genel merkezimiz Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin karşısında. Ama Ahmet Zılga bir telefon kadar yakınınızda. 0536-868-4124. 0536-868-4124'ten Ahenk Dekor Mobilya Ahmet Zılga'ya direkt ulaşabilirsiniz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Tamam. Vina bismillah. Ufaktan Karadeniz türküleriyle bir giriş yapayım. Anlayın mısın? Sonrasında öyle kafamıza göre rüzgar bizi nereye savuruyorsa... Türkiye radyolarının ayrımsız tek radyo programına...
2: Dadali Show.
0: Anlayın, kendini bağ bırak. Sıkıntı yapma. Haydi.

0: Dünya dünya hadi. Yemeyo tamu. Antici bakaya bu da. Ver sesin nerede son?
1: Radyo 2.
0: Kiminle son?
2: Dadali Show.
0: Ya.

0: de mesajlar 0541-484-6060 WhatsApp üzerinden yazın bakayım. 0541-484-6060 WhatsApp üzerinden mesajlarımız yazın. Yolda olanlar bir varlığını belli etsin. Az evvel sevgili Yahya Karay'la görüştüm. Yahya abi selam olsun sana. Eyvallah. Baktım dedim ooo ama değil numaranı değiştirdim de dedim değiştim ama arasam bulurdun beni. Tamam mı? Ya tuvalet. Televizyonun stüdyosunu yaptıracağım. Aynen. Güzel de olacak inşallah. 40 yıllık elektronik tecrübesi. Yürüyen elektronik adam ya. Vallahi ama güzel adamdır Bayburtlu. Bayburt'un rüzgarı serttir. Delikanlılar merttir. Selam olsun abime. Uzun zaman sonra sesini duydum. Vallahi güzel de oldu. İyi de oldu. Detayları konuşacağız. Şu anda Yakın Alet'ten dinliyorlar bizi. Yakın Alet aydınlatmadan. Sevgili Yahya Karay'a ve oradaki bütün ekibe selamlar olsun 40 yıllık tecrübeye. Yapacağız. Güzel çalışmalar yapacağız bakalım. Sıkıntı etme. Sıkıntı etme Yahya abi. Seni çağıracağım buraya inşallah beraber karar vereceğiz. Bizim teknikçi Hayrettin Cim canım onun da engin bilgileri lazım bize. Tehti bana bugüne kadar hiç lazım olmadı ama gene de olsun. Yahya Karay'a selamlar olsun. Eyvallah. Abi yayınları özetin kendini değil. Sen hangi radyodasın diye biz orada eklemiş. Emre Habil. Hoş geldin ballim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bugün çok böyle yoğun çalışma yaptım. Anadolu yakası, Avrupa yakası. Anlıyor musun? Çok hain çalışmışım ya. Böyle bir şey yok ama ya. Bildiğin gibi değil. Ama güzel böyle firmalarımızı ziyaret ettik. İkinci saatimizde de inşallah eli kulağında başlıyoruz. AKC Beton. Sevgili Muammer Akıncı. Adamın dibi ya. İkinci saatimizin de yeni firması belli artık. Anlaşmaları yapıldı. AKC Beton. Hadımköy dedim. Hadımköy'den çıktım. Şerkonota'ya gittim. Oradan çıktım efendime söyleyeyim. Birkaç tane firma daha ziyaret ettim. Derken geldik abone buraya da. Ama çok teşekkür ediyorum. Dadali'yi dadali yapan milyonlara hepinize çok teşekkür ediyorum. Dadali'ye inanan, güvenen, dadali'yi seven, dadali'yle yol yürümek isteyen bütün iş adamlarına sonsuz teşekkürler. Hepinizden Allah razı olsun. Şu tarafı güzel. Yani sen varsan biz varız dediler. Allah razı olsun. Güzel güzel güzel güzel firmaları böyle hepinizin işine gelecek. Hepinize lazım olan sektörleri. İnşallah radyo içinde Dadali Show'da. Gerek reklam kuşaklarında gerek Dadali Show'un içinde. Böyle sizlerin hepinizde güzel güzel firmalarla. Ahenk Dekor Mobilya gibi böyle. Güzel insanlarla sizleri de bir araya getirmeye devam etsin. Vallahi bildiğin gibi çok hain çalışıyorum bu araya. Olur. Neyse bu ara beni biraz hor kullanıyorlar ama ne yapayım ya. Yapacak bir şey var mı yok. Ha. Battı balık yan gider anasını satayım. Ha ama şu an dadanı bir de bizim firmayı ziyaret et. Bizi de bir ziyaret et. Biz de bir reklam çalışalım. Seninle bir reklam görüşelim diyorsanız iş yeri sahipleri firma sahipleri. Sizler de bir yandan çağrı bırakırsanız ben ararım sizi. Programımız devam ediyor. Gelen çağrıları ben arayacağım. Bir yandan da reklamla ilgili biz de görüşelim. Ortalık kırılıyı, ortalık yıkılıyı, işlerimiz durdu Dadali. Ha bu işleri bir aç reklamla seni. Dadali yapan 5 milyon dinleyici bizim de müşterimiz olsun değilseniz sektörünüz ne olursa olsun fark etmez. Rızkın kefeli şüphesiz Allah. Ben de böyle dilim döndüğü kadarıyla 29 yıldır nasıl firma anlatacağım? Senin firmanı da anlatayım. Sen de kazan be. Öyle mi? Dadali Show reklam hattı 0532 659 2052 0532 659 2052'ye sadece bir kere çağrı bırak. Reklamla ilgiliyse sadece bir kere çağrı bırak ben arayacağım. 0532 659 2052. Ha diyelim ki bırakmadın. Olduğun yerde sayarsın. Yapacak bir şey yok. Öyle öyle de baktın olmaya bakmayacağız. Ama akıllı iş adamlarına ihtiyacımız var. Ekmek yediği kendi işletmesini düşünen var ise şu anda çağrı bıraksın. Neden çıldırdı? Sıkıntı yok. 0532 659 2052. Allah'ım Allah. Ulan batayım.
1: Türkiye radyolarının en dadalisi.
2: En dadalisi.
1: Dadali.
3: Radyo 2.
4: Dadali Show.

0: devam ediyor. 0536 868 4124.
1: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga. 0536 868 4124.
2: Dadali. Dadali. Dadali.

mesajlara bir dönelim bakalım. Mesajlarda neler yazıyor? Bir bakalım. Ya bu arada benim hakikaten bak bugün gene unuttuk onu göreyim. Şu kulaklık alacaktık. Neyse bugün değil de yarın alacak onu artık. Ay. Anne de tosun müydü? Ha bak ay bağla. Korkarım ondan. Şuna. Hayırlı akşamlar abi diye burada senin ne seni seviyorduk demiş Erzincan'ı Mehmet Ali. Mehmet Ali hoş geldin sağ olasın. İyi yayınlar. Dalari Bey diye ben Sivaslı Yücel. Şu an arabada sevgili eşimle Arife ile beraber diye sizi dinliyoruz demiş. Kızımız diye Bengisu'yu okuldan almaya gidiyoruz. Sizden ailem için güzel bir türkü istiyorum. İyi yayınlar. Tamam selam olsun sana ve bütün ailene. Selamun aleyküm kardeşim alemin kralı. Aleyküm selam güzel insan. Hoş geldin, sefalar getirdin, bereket, huzur, mutluluk getirdin demiş hanelerimize. Hoş geldin, ekspres ayakkabı. Bakım merkezi, İbrahim Gürleviç. İbo'cum, sen ayakkabıcı mıydın ya? Şaka yapıyorsun. Kışlık versiyon çıktı mı kışlık versiyon? Tamam da yaz bitti de kışlık. Bir görüşelim yakın ya. İyi akşamlar Dadali Bey, hoş geldin demiş Serpil Kutlu. Sen de hoş geldin, sağ olasın. Hoş geldin Dadali Bey, Kocaeli'den selamlar. Vay diye sen neresin demiş. Buradayım. Bundan böyle buraya kadar, sıkıntı yok. Tabii canım ya. Merhaba Dadali, hoş geldin. Şu an diye sizi dinliyorum. Ben demiş Tuhatlı Yeliz. Hoş geldin Yeliz. Var olasın diye Dadali Kaptan. Eyvallah, Yılmaz. Selam olsun, sana da selam olsun. Geldik buradayız arkadaşlar. Saat 20'ye kadar Karadeniz'in 7 bölgenin en nadali türkülerle stüdyoya mikrofon başına sohbetimiz, muhabbetimiz devam edecek. 0541 484 6060'a da WhatsApp üzerinden mesajlarınızı yollayın. Gelsin mesajlarınız da gelsin. Selam dadarım, hoş geldin evine. Özledim diye kendini diye İstanbul'dan diye sağlayan oturuyorum demiş. Ama diye 44 Malatyalıyım. Günay Kılıç, saygılar demiş. Çok güzel türküler çalıyorsun. Teşekkür ederim, sağ olasın, hoş geldin. İyi akşamlar Türkiye, Dadali Show yayında açılsın diye radyo için aşk ile can canı demiş sevgili Ümit Aydın. Sen de hoş geldin. Bence daha sonra radyoları damara bir bağlanalım. Zaten bu ara böyle bir ortalık, karışık ortalık bir 56 olmuş. En azından kimseye anlatamadığımız dertlerimizi böyle anlayan mısın? Türkülerle dışarı bir vuralım, Türkülerle böyle vücuttan bir dışarı atalım. Antisi bakayım, aynen. Kabuk bağlamış yanılara bir dokunalım.

Deli, deli soyka sıra canı. Adı matası can. Ben seni öylesiye sevdim. Ne onursuz, ne gurursuz, ne de sensiz. Anlıyor musun?

0: Türkiye radyolarının
1: En
0: dadalisi.
1: En dadalisi.
0: Dadali.

0: Gidin deyin deliye. Gidin deyin o adım atasıcıya. Gidin deyin o soyhaya. Duysun anlarımı. Duysun anlarımı. O deli, o soyha, o sırasını bayram etsin. Bayram etsin.
1: Türkiye radyolarının.
2: Türkiye radyolarının.

0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: 0568 4124.
1: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A kapısı karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga 0536 868 4124.
2: Ben Ali!
3: Ben Ali!
4: Ben Ali!
2: Lan ne oldu?

0: gözler baktığında sevduğunu görmek ister. Sevduğunda yok ise o baktığın yerlerde
1: Dadali.
0: O her zaman el ele göz göze yan yana yürüdüğün yollara yanına sevduğun yok ise oraların tadı olmaz. Oralar nereler olursa olsun oraların maalesef tadı olmaz.
1: Dadali şu.
0: O arada Ahmet Zılgay'la aradım da dedim sen ne yapıyorsun abi neresin dedim. Ya dedi nefes alma zamanım yok dedim nasıl yani. Düğün hazırlığı var ne yapsın da. Cumartesi düğün değil. Allah'ın izniyle Sancaktepe'ye geldim. Nerede diye meşhiden dur bakayım ben. Onu da söyleyeyim. Düğün nerede onu da söyleyelim. Bizim bu uşak damat mutlu oluyor öyle şeylerde. Tabii ana sponsorumuzun oğlu bizim de kardeşimiz kendisi. Kardeşimizin düğünü var. Düğün nerede biliyor musunuz? Sancaktepe'ye alacağız. Gülbahar Sultankır düğün salonu. Gülbahar Sultankır düğün salonunda olacağız. Mardin Bahçe'de olacağız. Bura ne de? Samandıra. Samandıra'da olacak Allah'ın izniyle. Cumartesi akşamı. Tabi de orada ek. Orada ek sıkıntı yok. Saat 19.30'da. Düğün diye hep beraber Allah'ın izniyle. Efendim Ayenk'de kurma bil ya. Ana sponsorumuz bu saatimizin biliyorsunuz. Bu arada gelen çağrılar var. Mesajlarımız var. Mesajlarını okuyacağım şimdi. Gelen çağrılar var. Firma sahiplerimiz sağ olsunlar böyle çağrı bırakıyorlar. İş yeri sahipleri firma sahiplerine. Radyoları yeni açanlara bir kez daha hatırlatayım. Ya da dinleyerek de ama. Yani böyle bir daha önce hiç reklam çalışmadık yapalım mı yapmayalım mı diye düşünenlere sesleniyorum. Rızkın kefiri şüphesiz Allah abi. Biz yıllardır çok firmalarla uzun dönemler çalışıyoruz. Niye? Kazandırdığımız için. Kazanmayan yani biliyorsunuz ki para verilmez. Dolayısıyla sizler de birçoğunuz zaten yıllardır dinleyicimizsiniz. Allah razı olsun hepinizden. İş yeri sahibiysen şu kıtlıktan işlerimde biraz böyle durgunluk var ya da işlerimiz durmasın sürekli çalışalım Allah'ın izniyle diyorsanız yeni müşterilere ihtiyacınız var abi. O hizmet verdiğiniz alanda tek siz değilsiniz. Sizin gibi nice firmalar var doğru mu? Eyvallah. Şimdi onların içerisinde daha çok bilinir hale gelmek istiyorsan rakiplerinin arasından sıyrılıp herkes benimle iş yapsın istiyorsan muhakkak vermeden almak şüphesiz Allah'a mahsus. Biraz da yatırım yap da bugüne kadar o iş yeri sana baktı. Orada çalıştırdığın insanların

0: Allah'ın izniyle rakiplerinizin arasından böyle ön plana çıkarmış olacağız. Size de kazandıracağız. İş yeri sahibiysen, firma sahibiysen, sektörün ne olursa olsun hemen sarı bırak, aradığımda konuşalım detayları. 0532 659 2052 Dadali Show reklam hattı. 0532 659 2052 Firma sahibiysen, iş yeri sahibiysen bir kere çaldır, uzun uzun çaldırma. Bir kere çağır at, numara telefonu şu an önümüzde. Numaralar düşüyor zaten, şu anda çağrılar geliyor. Bir kere sarı bırak, ben arayacağım sizi. 0532 659 2052 Reklamla ilgili benimle görüşmek isteyenler çağrı bıraksın. Abi diye sen nerelersin? Karabatak geldi. Bak ha, Karabatak'la sen yaşıyor musun sen? Karabatak bizim eski din. Onu biz o zaman kimin cenazesine gittik? Bu mesaj attığına göre bu nefes alıyor demek bro. O bak ne demiş? Bir orada bir ne? Vallahi sabahlar alışık değil sana diye. Sabahların hiç tadı tuzu kalmadı demiş. Ekine döndün abi diye. Buradan başka yerde yakışmaz. Hoş geldin, sefalar getirdin. Eyvallah. Sivaslı Murat Kasımpaşa, selamlar olsun kardeşime. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Türkiye'm, Almanya'dan diye selamlar. Program diye harika diye. Bak ha gerçekten diye çok beğendim diye. Seninle diye bugün üçüncü günüm Dadali demiş. Uhu. Biz meslekten emekli olacak. Bu da üçüncü, üç günde dinliyor bizi bak. Senin sabah demek ki sabah erken kalkmayacaksın da oraya. Sabah erken kalksaydı yıllardır sabahtaydık biz ya. Olsun, hoş geldin. Aramıza hoş geldin. Hayırlı akşamlar Dadali Bey. Fransa'nın Bordeaux şehrinden Zeynep Oruç. Sizi dinlemedeyim demiş. Hoş geldin demiş. Sen de hoş geldin Zeynep. Güzel. Ha, bu kadar uzun mesajı yazarken acaba çok merak et, yorulmayayım. Dadali kardeşim diye selamünaleyküm sana. Özel bir ısmarlama diye, el imaneti diye, ayak numaran demiş. Yeterli diye, üç gün içinde diye, kargoda demiş. Vay. Ne dersin ya? Kardeş diye, Aynur Güneş diye sorabilirsin beni demiş. Ha, Aynur Güneş'ten tamam. Rahmetli Kıvırcık Ali diye çok özel bir ayakkabı yapmıştım diye. Şunu öyle şöyle yapalım. Bak şimdi ben o numaradan sana ulaşacağım, tamam mı? Bunu yayından sonra bir konuşalım. Bu mevzu böyle, bu mevzu böyle, efendime söyleyeyim, ayak üstü konuşulacak bir mevzu değil. Tabii. Sen rahatına bak, hiç şeye gerek yok öyle. Kargoya margoya gerek yok. Ben gelirim senin yanına. Hem bir tane şunu... Bir televizyon programımızdaki ayakkabı sponsorumuz olursun. Niye olmasın? Niye olmasın? Tabii canım, niçin olmasın yani? Şimdi arkadaşlar bu arada fon müziğine geri döneceğim ama geri dönmeden önce şöyle yapalım. Ana sponsoruma çok teşekkür ediyorum. Ayenk Dekor Mobilya'ya katkılarından dolayı. Sevgili Ahmet Zılgay'a, saatin sonuna geldik. Türküyle bitireceğiz bu saati müziği. Ama türkülerle de yine saat 20'ye kadar buradayım. Sıkıntı yok. Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi karşısına, Ahenk Dekor Mobilya, sevgili Ahmet Zılgay'a ve oradaki bütün dostlara bir kez daha selamlar olsun. Müteahhitlerimize de sesleniyorum. Sizler de inşaat mobilyalarından mutfak dolaplarına, gardıroplardan TV ünitelerine, mağaza reyonlarına kadar direkt Ahenk Dekor Mobilya Ahmet Zılgay'la iletişimde olabilirsiniz. Hayal edin, biz gerçekleştirelim. Hiç sıkıntı yok. Tabii dükkanına tabela yaptırmak isteyenler olabilir. Tabela bölümümüz var. Müzik aletleriyle haşır neşir olan müzisyenlerimiz var. Bağlama, gitar, keman, kemence, davul, darbuka, zurna. Uzun lafın kısası 0536 868 4124. Ahenk Dekor Mobili Ahmet Zılgan. 0536 868 4124.
1: Tanıtıcı reklam.
0: O zaman ilk saatin son türküsü.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

sesleri bakayım. Kabuklanamışlar onlara. Dokunma zamanı dur. Zaten yayınlarsa sıkıntı yok baba diyor. Yansıdan geliyor. Anlayamışsın. Ha böyle mazi gözümüzün önünden bir akı gitsin bakayım. Haydi.

son saatteyiz. Günar Asa ve sevgili Gülay'ın düeti Kunaklar'da oldu. Türkçelerle devam edelim. Bu arada sevgili İbrahim abiyle konuştuk. Az evvel Sivaslı. Ayakkabisi, ayakkabisi. Güzel insanla bir sohbetimiz oldu, muhabbetimiz oldu. İnşallah Bulgulu'ya ziyaret edeceğiz. Ayakkabı fabrikamızda sevgili İbrahim abinin yanında olacağız. Sivas merkezliymiş. Selam olsun güzel insana. Şu anda yanında ortamında kimler varsa hepinize armağanımız olsun. Bu çalacağımız türküler İbrahim abicim hafta içerisinde inşallah nasip olursa yanına geleceğim Allah'ın izniyle. Şimdi burada bir dur bakayım bir. He, güzel tamam. Okey, sıkıntı yok. Doğru türkü yanmış mıyık, anmamış mıyık ona baktım da. Bu uşak bu işi yapar ya. Vallahi bu uşak bu işi yapar. Yemin ediyorum ben Allah benden razı gelsin. Böyle bir şey yok ama ya. Çok bela salıyorum gene. Makinayım yani. Bu arada İbrahim abicim konumu da atmışsın. Teşekkür ederim. Birkaç mesaj okuyalım. Ondan sonra sohbetimize devam edelim bu uşaklar. Mikrofon delisi. Aslan kardeşim yeni programın hayırlı olsun. Allah tondurmasın demiş. Sağ olasın. Her zaman yanımdasın. Biliyorum kardeşim benim. Her zaman da Allah seni var etsin. Sevgili meslektaşımıza mikrofon delisine de Şenol'a da selamlarımızı gönderelim. Abi iyi akşamlar. İki gündür seni dinliyorum. Harikasın. İstanbul Üsküdar'dan Ayhan ben demiş. Ayhan hoş geldin. Sağ olasın. Hoş geldin. Pozitif enerji. İyi ki varsın. İsviçre'den selamlar demiş. Sevgili Semra. Semra hoş geldin İsviçre'ye de. Ve senin nezdinde de bütün gurbetçilere selamlar olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı akşamlar kardeşim. Program Süper İzmir'den selamlar. Sevgi devam ki demiş. Türkiler diye harika. Sağ olasın. O zaman ne yapayım musun bak Sevgi? Aç sesi tadını çıkar be. Tabii canım. Uç günlük yanan dünya. Nasıl tutaysan dünyayı dünya öyle gidiyor. Doğru mu? Allah bu günleri bize yaratmasın. Kral nasılsın diye iyi ki geldin. Kadir Üsteli diye yoldayık. Tüm dostlara diye selam olsun. Selam olsun bakalım. Hayırlı akşamlar Dadır Emmi, Okan Yıldırım, Yakup kardeş. Okan sevgili iyi yayınlar demişsiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Selam Dadır Fransa Paris'ten İzzet Köşer. Sen nerelerdesin diye ya. Bir ara diye kaybolmuştun diye. Senin ne demiş güzel olayı radyo için böyle daha iyi demiş ya. Böyle şakalar da etme bize. Yok daha şaka maka bitti. Bundan sonra gerçek hayatta beraberim. Selam olsun. Selam da dedi baba hayırlı yayınlar. KD Kemal Doğanaş. Elimizde değil. Seviyoruz diye ya. Yani. Hoş geldin balim sağ olasın. Terzi Ramazan Özcan. Ramazan Özcan ve Mustafa Yedekçi. Ha bu iki tane yılların tercisi. İkisi de birbirinden kıymetli abilerime selam olsun. İkinizin delilerinden öpüyorum. Baş tacısınız. Sevgili Terzi Ramazan Özcan ve Mustafa Yedekçi. Valla televizyon programıyla ilgili yeni sezona girelim. Biliyorsunuz 8 Ekim'de Eda Doğanay stüdyo konuğum olacak. Sevgili Serdar Doğanay ile beraber. Giyim sponsorumuz da Mustafa Yedekçi ve Terzi Ramazan Özcan. Selam olsun güzel insanlara. Açın sesi bakayım haydi. Sizler için de gelsin. Haydi. Ama bu türküyü müsaadenizle kankama da yollayayım ben. Kankam dinliyor şu an ya. Tabii canım ya. Bozkurt, ben sesi.

0: Natalici! Alın başımızı gidelim ama böyle kimsesizler ülkesine. Allah taşlar yeter bize be. Rüzgarlar bizi dinlesin. Can dediklerimiz bizi dinlesin. Gerisi riv riv da riv riv. Ben sesi neredesin?
1: Radyo 2.
0: Kim dinlesin?
2: Dadali Show.
0: Alem Türkiye dinlesin.

Vay vay vay, şöyle ölesiye ölesiye özledim. Özledikleriniz var değil mi? Gidip de geri dönmeyenler, hayaliyle yaşadıklarımız. Ölesiye özledim, özledim ama elimden de bir şey gelmiyor diyenler. Radyoya bir kademe daha ses versin bakayım. Radyoya bir kademe daha ses verin. Emre Sandık'la muhabbetimize, yolculuğumuza devam et soğuk, sıkıntı yok. Bu arada Pınarcılayım sevgili Rahim abi dinleyicisi. Selam olsun abime. İyi akşamlar kral demiş. İyi akşamlar kral. Nilgün Karakış. Cansın. Eyvallah sağ ol ablam benim. Ramazan Köleli. Selam olsun. Behlun abi sana da selam olsun. Hepinize selamlar olsun. Mesajlara şöyle bir göz gezdireyim. Sonrasında güzel türküyle baş başa bırakacağım sizleri. Şimdi böyle bir bakalım. Merhaba Dadali servisçi Hakan. Parola 05 olsun demiş. Güzel, iyi yayınlar. Bize dediği bir türkü armağan edersen sevinirim. Bütün türküler gelsin be. Sıkıntı yok. Aynen öyle yapıyorum. Tadını çıkarıyorum kardeşim diye. Hayat uç gün diye tüm gitti demiş. Yarınımı dizleyen o yani yarınımız da değil Mesut. Bir bugün var diye. Öyleyse dediği yaşa gitsin demiş. Eyvallah. Selam olsun İzmir'e sevgili sevgiye. Teşekkür ederim. Sağ olasın güzel mesajın için. Kral Tekin'e hoş geldin. Parola 58, alemli tekiz. Ağlaya ağlaya zaraya gidem. Ama bir şey diyeyim size. Bak unuttuğunuz bir şey var ballim. Tabii unuttuğunuz bir şey var. Şimdi yayında ben varım. Bir de süs doğan olarak. Ben yayındaysam istek çalmayarım zaten. Yani. Bilmiyorum yani. Burayı bir atlamayalım. Bu detay önemli biliyorsun. Yayında ben varsam. Dadali mikrofon başına ise istek çalmayarım. Lütfen. Anlıyor musun? Tamam sıkıntı yok. Anladıysan sıkıntı yok. Devam edelim bakayım. Selamun aleyküm dadeli kardeşim. Sıradaki türkü canımdan çok sevdiğim. Kendime armağan ederim onu demiş. Zeytinburnu'ndan Metin Dinç'e iyiye bayılsın. Sana da gelsin da. Dadeli selam Erkan ben demiş. Takipteyim mümkünse Hasan Erdoğan'dan güzel bir türkü. Güzel bir türkü. Güzel de yalnız. Az evvel ne dedim ben istek sanmayarım da. Abi hoş geldin, sen de hoş geldin. Sultan Gazi'den kim bu? Ali. Ali hoş geldin. Dadeli kardeş diye hoş geldin, hayırlı olsun. Frankfurt'tan demiş Bayram. Bayram hoş geldin. Hangi sesi bakayım, hadi. Şöyle İstanbul trafiğin olan herkes. Radyosunu bir kademe daha atsın bir. Ahmet atım. Ahmet abi sen de ver sesi.

0: Kimindesin?
1: Radyo 2.
0: Kimindesin?
2: Dadali Show.
0: Anlamadım.
2: Dadali Show.
0: Alem türkü dinlesin. Alem program dinlesin. Alem Dadali Show dinlesin. Yansın adamı, yansın.
3: Türkiye Radyoları'nın...
4: Türkiye Radyoları'nın...
3: En Dadalisi.
4: En Dadalisi.

de filmim vallahi koptu ya. Ben de kayış koptu. Allah hayır olsun. De bakayım bu yolculuk nereye kadar gidecek böyle bilmiyorum ama Fena Türkülerle böyle muhabbetimiz, sohbetimiz devam edecek. Bu arada hayırlı yayınlar diye mesai yormadı bizi ama diye Türküler bizi bitirdi demiş ya. Hatun. Öyle de. Hayatın sefası güzeldir, defası zordur da. Toz pembe gibi gelir ama rüzgarına bir aldı mı anlayın mısın? Nereye fırlatsa, ne tarafa savuratsa hiç belli olmaz. O yüzden Allah bu günlerimizi anlatmasın. Hayırlı akşamlar sizlerin ona şahinden kafaya takmam isteyelim demişsin da. Vallahi ya şu an türkü tadına gidiyoruz da bozma da bizi ya. Bir dakika böyle gidiyoruz ya. Akşamlar güzel yayınlar da böyle türküler diye harika. Sevgiler selamlar Şudut Kalk'tan. Selamlar demiş, teşekkür ederim. Bu türküleri diye Gülkurdoğlu yazmış. Ne demiş? Abi diye tekrar hoş geldin. Yemin ediyorum sen gelene kadar böyle türkü dinleyemiyoruz. İyi ki varsın her daim. Mümkünse diye bütün gün yayına girer misin demiş. Olmaz çünkü çok toplantıya gireyim bu arada. Bildiğin gibi değil. Yani beni dışarıda da çok hor kullanabilir o yüzden. Öyle bir şansımız yok ya. Yani. Öyle bir şansımız yok. Böyle tanımlık olmak daha iyi. Boşver. Tabii canım ya. At sesi bakayım at. Vay deli vay. Vay soyha. Vay yığın atacağım. Selvi Boylu. Selvi Boylu yazmış bizim eczade posundan. Bakayım kardeşim ne yazdı. Dadan ne diyor? Dadan abi ne o? Selvilerin diyor Nuri ben demiş. Seni tekrar ben aramızda görmek ne kadar güzel diye. Hoş geldin abi. Sağ ol. Sen de hoş geldin Balim. Sen de hoş geldin. Kızım diye Şeyma'ya diye selam diye. Kuru yemişin diye hazır bekliyoruz seni demiş Behlül. Oğlu Ali ve kızı Şeyma. Tamam okey. Vuracaksın sana. Sana da vuracak sıkıntı yok. Sahaya indi verdik. Bundan sonra her yerdeyiz.

0: Stis Ivers. Ben Stis Ivers. Neredesin?
1: Radyo 2.
0: Kiminlesin?
2: Dadali Show.
0: Yansın Ata.

0: yaprağı önüze ne yazmak isterdin? Ama solmayan bir yaprak olsun. Sevgiyi bulutlarımıza ne yazmak isterdin? Yağmur yansın, sevenler ıslatsın diye. Sana olan sevdam ile yeni doğmuş bebeklerin yüreğine ne yazmak isterdim? Sevdum. Onlarla büyüsün, tüm dünyayı sarsın diye. Onlarla büyüsün, tüm dünyayı sarsın diye.
1: Türkiye radyolarının, Türkiye radyolarının en dadalisi.
0: En dadalisi.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle. Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.

yok. Aşı gözü kanalı. Hem Simaslı hem Zanalı hem de bizim Onalı. Ben o kızın gözlerine vuruldum. Ben o delinin gözlerine vuruldum. Atabildiğin kadar adını at. Verebildiğin kadar sesi ver bakayım. Bir yakalım ortalığı be. Aynen devam. Nerede son? Radyo.

İbrahim abi demiş ki Bulgurlu'dan kardeşim diye. Eşim diye Zeliha Gürlevik seni dinlediği kardeş diye onun için diye saçımın akına bakma sultanımı isteyelim demişsin. Aynur Güneş'in diye çok selamı var sana. Aleyküm selam. Sen de selam söyle. Bahçel evlerine yeğenim diye Muharrem Şahin. Şu an diye seni dinliyor. Sıradaki parça yeğenim Muharrem Şahin'e de gelsin. Gelsin İbrahim abi gelsin. Gelsin bakayım sana da gelsin. Selam olsun bir kez daha. Hayırlı akşamlar. Dadarı bir yerim istiksel maaşın ama de, yine dediği bizi bir Sivas'a götür demiş ya. Anında Sivas'tan dönüyor şu an. Tabii canım. İyi akşamlar Dadarı. Tekrardan bir hoş geldin. Amasya Ardışlan Köyü. Dernek Başkanı Kasım Çuval. Turan Çakır'a ve Sıta... Ne o? Starmes. Muharrem Çuval'a da değil. Yasun yıkıl. Yıkıl demiş. Eyvallah benim. Dadarı gündüz saatlerine diye al diye seni dinlemek diye iyi diye akşam diye eve diye yemek diye iş olayı kolay yazın demiş Selvi. Selvi hiç belli olmaz ya. Her an her şey değişebilir de. Hayırlısı Allah'tan. Tabii canım sıkıntı yok. Böyle iyi böyle iyi böyle devam. Bu arada firma sahiplerimize Dadarı Show reklam hattını bir kez daha hatırlatalım. Çağrı bırakanları ben de duyduğum gibi aramaya devam edeyim. Çağrı bırakanlar olursa onları da ben arayacağım. Sükün diyor. Yine Dadarı reklamla ilgili görüşelim diyenler varsa. Herkes çağrı bıraksın bakayım. İş yeri sahibiysen, firma sahibiysen, daha önce hiç reklam çalışmadım diyorsan, madem ki olduk tekrar içeriye, anlayın mısın? Size de bir kazandıralım da Allah'ın izniyle. Olmaz mı? 0532-659-2052 Dadarı Show reklam attı. 0532-659-2052 Bu arada Nevzat Bayram, herhalde dinliyorsun. Bir çağrı geldi senden ama aradım seni, telefonun şarjımı bitti. Ne oldu sen? Nevzat Bayram'a da selam olsun. Nevzat abi dinliyorsun, haberini bekleyeceksin. Bugün aradım, ulaşamadım sana. Yakinen görüşelim, telefonunu şarj et, ara beni. Kral, eyvallah, selam olsun sana da. Efendim, Türkçüler biliyorsunuz ki özümüz, Türkçüler sözümüz. Radyokin zaten değişmiyor frekansımız. Dadarı'yı da Dadarı'yı yapan milyonlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başta acısınız, şöyle bir aşk iletsen sana da yapalım değil mi? Benim sevgili Rıza Dede ile beraber okuduğum Vardım Kırklan Kapısına. Abone, güzel bir değiş yapalım ya. Güzel bir değiş gelsin. Şimdi sevgili Rıza Dedem'le beraber...

Hemen güzel bir değişe nefes verdim. Allah'ın izniyle bir dinleyin bakalım. Bir dinleyin bakalım. Hadi ikinci kıtayı direkt ben okuyorum, ona göre. Şöyle ya Allah, ya Muhammed, ya Ali diyelim de. Aşk ile can cana diyelim de. Gerçeğe hü verenler diyelim de. Hadi sesim.

Bana Erlansın'ın sonuna geldik. Yayında yapımda emoğu geçen, canımdan çok sevdiğim, kendime çok teşekkür ediyorum. Vallahi kusura bakma, hiç mutavazı olamadığım tek konu budur bak vallahi. Ama bu çocuk bu işi yapay ya. Bu uşak bu işi yapay be. Nasıl? Devam. Eyvallah. Aşk yine. Yarın saatten 18'i gösterdiğinde Karadeniz'in 7 bölgenin en güzel eserleriyle stüdyoda mikrofon başında olacağım. Her şey ama her şey gönlünüz olsun. Rabbime emanet olun. Yarın yine hummalı tanışmalarımız olacak. Sonrasında dediğim gibi efendime söyleyeyim. Yine saatler bizi gösterdiğinde, yani 18'i gösterdiğinde burada olacağız. Şimdi bir kez daha hatırlatma yapıyorum. Gelen mesajlar var, DM'den soranlar var. Arkadaşlar 1 Kasım'a kadar 18-20 saatlerinde yayında olacağım. Yani akşam 6-8 arası, ama ne zamana kadar? 1 Kasım'a kadar. 1 Kasım'da 17'de başlayacak program. 17-20 arasında. Akşam trafiğinin tam böyle göbeğinde burada olacağız yani. 6'da değil 5'te başlayacağız, ama ne zaman? 1 Kasım'da. Haberiniz olsun, 8 Ekim'de. Yani bu perşembe, yarın perşembe zaten. Haftaya perşembede stüdyo konuğumuz Eda Doğanay, Serdar Doğanay. Televizyon programımıza da standı veriyoruz Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok. Her şeye her şeye gönlünüz olsun. Yarın 18'de görüşmek, buluşmak ümidiyle. Ahenk'le kurumu biliyorum. Sponsoruma teşekkür ediyorum. Ahmet Çılgan. Eyvallah. Yarın itibariyle de yine inşallah yetişirse. Yarın yetişmese de 1-2 güne kadar seslendirmeler.

0: İkinci santim müjdeli AKC Beton bizlerle beraber olacak. Belki de ilk santim müjdeli olur. Onun planlamasını yapacağız. Rabbim emanet olun. Her şey gönlünüz olsun efendim. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.
1: Dadali Show.
2: Dadali Show.

0: sözler.
1: Ayrılıklar uyandırmalı kör yüreğim. Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım, benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çatar kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden biter yanmalı. Kim anlar ki eşkıya

Ayşen kuş sevinçleriyle inlerdi. Ay şahrut, eşkıya yüreğime çığ düştü. Üşüyorum ha, aç ellerini.

çok çok uzun bir zaman sonra yine Türkiye'nin en iyi halk müziği radyosu Radyo 2'nde Geceye Düşen Sözler şu andan itibaren kulaklarınızda. Malum bu akşam saat 20'de programa girelim, bir test yayını yapalım dedik. İyi ki de yapmışız. Uzun zamandan beri mikrofon küflenme işi, mikser küflenme işi tabii ki. Sevgili Barış sağ olsun, hemen imdadımıza yetişti. Teknik sorunlara giderdi. Sağ olsun, var olsun tabii ki. Uzaktan bağlantı yapıldığında her şey canlı olduğu için anlık telafi ediliyor. Keşke önceden bunları fark etsek, bilsek, önüne geçsek değil mi? Tabii ki huzursuzluktan başka bir şey değil. Saatler 20.52. Şimdi günün telaşını biraz kenara bırakacağız. Gecenin sessizliğine kulak vereceğiz.

Çünkü hayat dediğimiz şey biraz aşk, biraz hüzün, biraz umut ve bolca hikaye değil mi? Belki şu an sevdiğinin sesini bekleyen biri var aramızda. Belki geçmişten kalan bir şarkıyı dinleyen. Belki de sadece kendine biraz zaman ayırmak isteyen biri. Bu gece herkes kendinden bir parça bulacak dostlar. Çayınızı kahvenizi alın, ışıkları biraz söndürün ve bırakın gece sözlerini kulağımıza fısıldasın. Ben buradayım, siz oradasınız ve türküler aramızda. Ve gece şimdi başladı.

Mustafa ile Ayşe birbirlerine deliler gibi sevdalı iki gençti. Herkes onların kavuşmasını beklerken obaya ayağında gıcır gıcır potinleriyle şehirli okumuş bir teğmen çıkageldi. Ayşe Mustafa'nın saf sevgisini bırakıp teğmenin vaat ettiği o parıltılı ve zengin hayatı seçti. Arkasına bile bakmadan çekip gitti. Mustafa'nın yüreği paramparça oldu. Nefret etmedi ama içine oturan o büyük kırgınlığı sazının tellerine döktü. Dönüp giden sevdiğinin arkasından altınları, potinleri görünce onu dengin mi sandın diye haykırdı. Şimdi Mustafa'nın o hiç eskimeyen o büyük sitemiyle baş başa bırakmıştık sizleri ve gerçekten de çok beğenerek, severek dinliyoruz ama şöyle hikayelere dönüp baktığımızda dostlar hepsi ne yazık ki yakılmış birer acıdan ibaret. Şimdi gecenin sessizliğinde kendimize, duygularımıza ve belki de uzun zamandır söyleyemediklerimize biraz yer açma zamanı dostlar. Burası geceye düşen sözler. Bu gece bir kelimenin etrafında buluşacağız. O da özlem. Sevda. Ama öyle bir insanı özlemekten bahsetmeyeceğiz. Birinin sesini özlemek, bir sokağı özlemek, çocukluğumuzu özlemek, eski bir dostluğu, bir zamanlar olduğumuz insanı ve belki de en acısı artık geri gelmeyeceğini bildiğimiz halde hala içimizde taşıdığımız şeyleri özlemek. Çünkü bazen insan birini değil, onunla yaşadığı günleri özlüyor değil mi? Bazen bir şarkı çalıyor ve yıllar bir anda geri geliyor. Bazen bir koku, bazen bir fotoğraf, bazen de gecenin sessizliği. Bir tek cümle yetiyor. Ne çok özlemişim. Bu gece sizden gelen hikayelerle, türkülerle biraz da susarak konuşacağız. Belki bir mesaj düşecek gecemize. Belki anlatamadığımız bir hikayeyi bizimle paylaşacaksınız. Hazırsanız

Ağla gözyaşını az bana gönder. Böyle hani için sıkılır ya, bir of çekesin gelir. İşte o eserlerden bir tanesi, of çektireceklerden. Gerçekten dinlemeye doymadığım, çok sevdiğim bir türkü diyebilirim sevgili Kadir kardeşim. O aşıladı bana bu türküyü. Ne zaman bana kulak verse arar kardeşim, bizim türkümüzü çalar mısın der ve anında yayına girer. O derece. Her türkünün bir insanda bir hikayesi muhakkak oluyor. Kimi sevgilisini özlüyor. Kimi uzaktakini, kimi askerdekini, kimi hayatta olmayanı, değil mi? Bazen bir insanı özlemekten daha ağır bir şey vardır dostlar. O da nedir biliyor musunuz? Yarım kalmış bir hikayeyi özlemek. Ne tam bitmiştir, ne de yeniden başlayacak kadar yakındır. Bir nasılsın eksik kalmıştır belki. Bir kal denilememiştir. Belki bir vedayı hak ettiği gibi yapamamışızdır. Belki de hayat tam şimdi olacak dediğimiz yerde önümüze başka bir yol çıkarmıştır. Sonra yıllar geçer. İnsan değişir. Şehirler değişir, değil mi? Sesler değişir. Ama bazı cümleler vardır, insanın içinde aynı yaşta kalır. Bu gecede biraz onları konuşalım. Sizin hayatınızda yarım kalan ne var? Bir aşk mı? Bir dostluk mu? Bir hayal mi? Yoksa hiç başlamadan biten bir hikaye mi? Anlatın. Çünkü belki sizin yarım kalanınız başka birisinin de hikayesi olmuştur. Ben bir WhatsApp numarasını hatırlatayım. Bir saniye, hemen rehberimden bulacağım. 0541 484 6060 WhatsApp numaramız. Bana bu numaradan ulaşabiliyorsunuz dostlar, WhatsApp'tan. 0541 484 6060. Sizin hayatınızda yarım kalan ne var?

bazı cümleler vardır. İnsanın dilinin ucuna kadar gelir. Ama bir türlü söylenemez. Gitme, kal, ben seni hala seviyorum. Beni affet. Keşke, keşke biraz daha kalsaydın. Ve bazen yıllar sonra insanın aklına şu soru gelir. Söyleseydim ne olurdu? Belki hiçbir şey değişmeyecekti. Belki de her şey değişecekti. Bunu artık bilemeyiz. Çünkü hayat söylenmeyen cümlelerin de hikayesidir dostlar. O yüzden bu gece içinizde kalan ne varsa düşünün. Belki söylemek artık çok geçtir. Ama hatırlamak için de hiçbir zaman geç değildir. Şimdi size mükemmel bir eser daha bırakacağım. Belki bir yerinden kendinizi bulursunuz. Belki de yıllardır açmadığınız bir kapı birkaç dakika için yeniden aralanır.

beni çok kırdın, beni çok üzdün diyememiş de yazımı kışa çevirdin demiş büyük usta Bozkır'ın tezenesi. Aramızdan ayrılalı 14 yıl oldu. Ruhun şad, mekanın cennet olsun.

0: efendim devam ediyor gece birbirinden güzel türkülerle, hikayelerle ve hayata dair ne varsa Türkiye'nin en iyi halk müziği radyosu Radyo 2'nde geceye düşen sözler aracılığıyla dinlemeye devam edeceksiniz. Çok sürpriz bir konuğum var sevgili Doğan Demir Hocam. Geçerken uğramış, ayaklarına sağlık hocam, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim Hakan'ım. Geçiyordum bir dedim, bir Hakan'ımı göreyim de öyle geçeyim eve.
0: İyi yapmışsın hocam. Hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyiz Hakan'ım, bildiğin gibi işte. Türkülerle nasılsa biz de öyleyiz.
0: Senin türkülerini her zaman dinliyoruz. Can kulağıyla sesini de çok beğeniyoruz. Bağlamanı da çok beğeniyoruz. Aynı zamanda bağlama hocasıdır kendisi Doğan Hocam. Bilen biliyordur zaten.
1: Tabii.
0: Çok uzun zaman oldu hocam görüşmeyeli be.
1: Oldu ama yine biz takip ediyoruz birbirimizi Hakan.
0: 10 sene. 2016 yılında başka bir radyodaydım o zaman. Evet, evet oldu. 2016 yılındaydı.
1: Güzel bir radyoydu o zaman da. Oraya konuk olmuştum ben bir kere. Hakan'cığım zaten ne zaman şey olsa her iki haftada bir konuk alıyordu beni.
0: Evet, evet. Seviyorum hocam bağlamanı.
1: Güzeldi,
0: sen de
1: keyifliydi.
0: Sağ ol.
1: Keyifliydi.
0: İnşallah cumartesi günleri Yıldızlar Geçidi adı altında bir format düzenliyorum. Zaten görüyorsun halim, her yer bilgisayar. Uzun zamandan beri de yayına çıkmıyorum. Bugün bu akşam bir tester yayınına gireyim dedim. Eksik ne var? Onları tamamlayalım. Zor, kolay değil. Biz burada mikrofonda olmasak da altyapıda vızır vızır
1: düzen
0: çalışıyoruz.
1: Düzen kurmak çok zor. Yani gerçekten. Eksikleri tamamlamak. Sevgili, ama Hakan'ın bu işi en layığıyla yapacak tabii.
0: İnşallah, inşallah hocam. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sevgili dinleyenlerimize kaliteli hizmeti verebilmek adına.
1: Kesinlikle.
0: Buralardayız. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor günlerin?
1: Ben vallahi Hakan'cığım çalışıyoruz biz ya. Yine müzik adına devam ediyoruz. Her şey devam ediyor. İşte eğitmenlik yapıyorum ben. Ağırlıkta eğitmenlik. İşte evet. Bugün koromalarda onu çalıştırdım. Aydın Üniversitesi zaten oranın. Evet. Türk Halk Müziği Korosu var. Onu çalıştırıyorum. Bu akşam oradaydım. Oradan dedim Hakan'ıma uğrayayım işte. Çeşitli belediyelerde dersler veriyorum. Bağlama dersleri, şan dersleri. Müzikle alakalı bütün dersler devam ediyor zaten. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapıyoruz. Albüm çalışmaları devam tabii. Evet. Single yapıyoruz, tek tek yapıyoruz evet. Artık. Eskisi gibi 10 tane şarkı, türkü yapmıyoruz artık.
0: Onlar artık
1: birer
0: rafa
1: tane
0: kalktı,
1: yapıp
0: değil mi?
1: YouTube'a atıyoruz. YouTube'a atıyoruz işte.
0: Evet hocam. Maşallah gerçekten.

0: Ne var halk müziği dünyasında? Ben hani ne görüyorsun gelecekle ilgili, yarınla ilgili, hani nereye gidiyor bu piyasa?
1: Vallahi iyi ki eskiden bizim müzik üstadlarımız, hocalarımız çok güzel derlemeler yapmış. Güzel aşıklarımız var. Onların derlediği türküler. Geçen zaten 25'inde Neşet Ertaş gecesi vardı. Onu
0: Evet.
1: bir kutladık. Çalıştığımız belediyede güzel bir konser verdik. Neşet Ertaş türküleri. İşte bir Mahsuni geldi geçti. Bir Neşet Ertaş geldi geçti. Bir Nida Tüfekçi geldi geçti. Bir Aşık Veysel'imiz geldi geçti. Bunun gibi bir sürü çok iyi aşıklarımız. Eğer onların derlemeleri mesela Muzaffer Sarı Sözen hocamız olmasaydı, işte Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, rahmetli hocalarımız olmasaydı şu an bu türküleri de derlenen anonim türküleri de dinleyemeyecektik demek ki.
0: Evet, bunları nasıl
1: Şu anki
0: yaşatacağız?
1: yeni nesil bence bunları çok çok çok dinlesin.
0: Evet.
1: Kendileri geliştirsin, anonim tadında türküler yapsınlar.
0: Evet. Tabii ki geçmişimizi de yaşatmaya devam etmeliyiz, değil mi
1: Kesinlikle,
0: hocam?
1: kesinlikle. Geçmişini bilmeyen geleceği yaşayamaz zaten. Öyle bir
0: Kesinlikle.
1: kural yok.
0: Biz bir bağlama sesi duyduğumuz zaman tüylerimizi ürpertiyordu. Sektöre girmeden önce, daha çocukluğumuzda. Bizim aşkımız da atalarımızdan geliyor zaten, doğru mu?
1: Kesinlikle, kesinlikle öyle.
0: Şimdi senin sesinden güzel bir türkü dinleteceğim. Esti Seher Yeli hocam.
1: Bağlamasını da ben çaldım zaten
0: Evet.
1: onu.
0: Şimdi keşke böyle bir uygunluğumuz olsa da böyle bir eşlik edebilsek. Çok istiyorum. Cumartesi
1: Olur. Bir de
0: Yıldızlar
1: başka bir akşam ne
0: gecesinde
1: zaman
0: başka
1: şey
0: bir gün.
1: yaparsan Hakan'cığım gelirim. Şimdi seni ziyarete geldik
0: Çok
1: biz.
0: teşekkür ederim.
1: Misafirlerimiz de var
0: Çok
1: zaten.
0: çok teşekkür ederim.
1: Bir
0: Ama
1: dahakine bağlamam
0: cumartesi günü
1: tekrar.
0: kesinlikle seninle bir saat geçirmek istiyorum
1: Olur
0: hocam.
1: olur. Olur canım benim.
0: Söylemek
1: Olur tabii
0: istediğin bir
1: ki.
0: şey var mı?
1: Radyo 2'nin ailesine ne diyelim? Selamlar, sevgilerimizi, hayırlı akşamlar dileyelim. Her şey herkesin gönlünce olsun dileyelim. Hakan'cığıma da teşekkür ediyorum
0: Ben
1: aynı
0: çok
1: zamanda.
0: teşekkür ederim hocam. Sevgili dostlar, Doğan hocamızın sesinden, bağlamasından %100 orijinal bir türkü dinleyelim o zaman.

Doğan Demir hocam sürpriz yaptı. Sağ olsun, var olsun, eksik olmasın. Çok seviyorum dostluğunu, kendisini, sazını ve sözünü. Bizleri yalnız bırakmıyor her daim dostlar. Devam ediyor beraberliğimiz. Birbirinden güzel türkülerle, hikayelerle. Bu arada dediğim gibi evet, gündüzleri radyoda oluyoruz ama gerçekten burada büyük emek sarf ediliyor. Büyük çaba sarf ediliyor. Ekip arkadaşlarımıza, Cihat Bey'e gerçekten çok teşekkür ederim her şey için. Bizlere daha da güzelliği yaşatmak adına elinden gelen her şeyi yapmakta. Şöyle çok güzel bir türkü yayınlayacağım şimdi. Öncelikle bir 10 saniyenizi rica etmek istiyorum. Neydi onun adı? Hemen tabii ki ilk yayınımız ya. Dolayısıyla bazı alışkanlıklar edineceğiz tabii ki burada. Efendim, şimdi güzelliğin 10 para etmez diye bir türkü var. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Aşık Veysel Şatıroğlu'nun derin felsefesini, insana ve aşka bakışını özetleyen en ikonik eserlerinden biridir. Bana göre bakar mısınız inceliğe ve güzelliğe? Aşık Veysel genç yaşta geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden iki gözünü de kaybetmiştir. Hayatın tüm zorluklarına rağmen sazına ve sözüne sarılan Veysel ilk evliliğini Esma adında bir kadınla yapar. Ancak bu evlilik mutsuzlukla sonuçlanır. Esma Veysel'i bırakıp bir başkasıyla kaçar. Yaşadığı bu derin ihanet, yalnızlık ve hayal kırıklığı Veysel'in gönül gözünü daha da açar. Veysel bu türküde aslında sadece kendisini terk eden kadına değil, tüm dünyaya ve insanlığa seslenir. Türkü şu evrensel felsefe üzerine de kurulmuştur. Bir insanın güzelliği ona değer veren bir gönül olmadığı sürece hiçbir şey ifade etmez. Aşık Veysel'le evliyken bir başkasına kaçan mı diyelim artık, giden mi diyelim, bilmiyorum, bilemedim. Siz karar verin. Gideceğini hissediyor Aşık Veysel. Ve ona göre hazırlık yapıyor. Eşi evden kaçarken ayakkabılarını eline alıyor, koşarak uzaklaşıyor ve 50 metre ileride ayakkabılarını giyiyor. Sonra tekrar koşmaya devam ederken ayağı takılıyor, düşüyor. Ayakkabısının içinde bir şey var çünkü. Bir bakıyor, sıkıştırılmış para ve bir not. Gittiğin yerde sıkıntı çekme, mutsuzluk yaşama, yarın bir sorun olur diye bu parayı sana bıraktım diyor. Ve ha, bir de şu var, güzelliğin 10 para etmez, bu bendeki aşk olmasa diyor. Artık bir şiir okuma zamanı geldi. Ne dersiniz? Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Hepsini görüyorum. Biraz sonra okuyacağım.

sana sımsıkı sarılmak istiyordum. Ah bir görsem, bitirsem içimdeki özlemini, bu kadar zor gelmeyecekti. Senden, sevginden vazgeçmek. Nasıl olsa alışkınım ya seni görmemeye. Galiba böyle de başarabilirim. Ama eğer hissedersem hayatından çekildiğimi, bana, sana geri dönmemem için şans dile. Neler yazmak istiyorum sana bir bilsen. Tek yapabildiğim yazmak olduğundan yine yazıyorum işte. Seni daha önce de yazmıştım ama bu kez bir daha yazmamak üzere seni beynimde, içimde bitirerek yazıyorum. Ya da bitirmek isteyerek. Ne kadar sürer bilmiyorum ama ben senden, sevginden vazgeçmek istiyorum. Yine senden habersiz. Ben seni severken de senden habersiz sevmiştim ya. Belki de kendimden bile habersiz.

bilerek isteyemezdim. Kendimden ve senden habersiz bir tanem olmuştun ya sen. Öyle ya, sen bir taneydin. Eşin benzerin yoktu yeryüzünde. Yoktu senin kadar güzel güleni. Sen bir tanemdin. Yaşanmamış ve yaşamamış olsam bile sen özeldin. Aşk özeldi. Yağmurda aşk başkadır diyenlere gülüyordum. Ama ben de yağmurda üşüyen ellerini severek başlamıştım ya seni sevmeye. Önce aldırmadım seninle güzelleşen her şeye. Sonra parfümeri dükkanlarını aşındırıp kokunu ararken anladım seni deliler gibi özlediğimi. Ne kadar gerçeksen o kadar yalandın. Ve ben her seferinde en baştan başladım. Yeniden bir sondayım ama bu kez yeniden başlayacak bir gücüm yok. Ben senden vazgeçmek istiyorum. Herkes gibi biri olmanı ya da hiç kimse olmanı istiyorum. Sesini duymak için telefonlara sarılmaktan vazgeçmek, ismini duyduğumda içimin titreyip gözlerimin dolmasından kurtulmak istiyorum. Senin benim için herhangi biri olman ne kadar zor bir bilsen. Zaten kolay olan ne vardı ki benim için? Sanki seni öldürmemle sevmem arasında hiçbir fark yoktu. Ve ben hep sevgim yüzünden cezalıydım. Hiç sonu olmayan bir yolda seninle yürümek, yeni çıkan filmleri birlikte izlemek, saatlerce sana sarılı kalmak, sadece ama sadece bir kez olsun sana sarılıp uyumak, bir sabah gözlerimi açtığımda yanımda seni bulmak isterken, sen sevgimle utanmamı sağladığın için galiba evet sen bir taneydin. İşte bu yüzden hep imkansızlığına inandım. Ben yalnız kalıp seni düşünmeyi deli gibi sever olduğunda, sen benim her şeyim olduğunda, ben senin için hiç yokmuşum. Bu yüzden yalnızlıklarım, bu yüzden ağlamalarım, özlemlerim canını hiç acıtmadı. Benim tarafından sevilmek belki de hayatında önemseyeceğin en son şeydi. Keşke kendi dünyamda bir zamanlar seni sevdiğimden hiç bahsetmeseydim. Ben seni seviyorum dediğimde seni seviyordum. Ben seni özlüyorum dediğimde seni özlüyordum. Ben senin için ölürüm dediğimde ben senin özleminden zaten ölüyordum. Ve ben şimdi senin hayatından gidiyorum. Ne zaman aralıkta bir yağmur yağsa, ben gecelerde ıslanıyor olacağım. Ne zaman bir parfümeriye girsem, hala kokunu arıyor olacağım. Ne zaman bir havuz görsem, kenarında oturup seni bekliyor olacağım demiştim. Başaramadım. Ben kaybettim. Sen kazandın. Artık sesimi duymayacaksın. Sana sımsıkı sarılmak istiyordum. Kokunu içime yıllarca bana yetecek kadar çekerek sana sımsıkı sarılmak istiyordum. Gelmedin. Gelsen yapabilir miydim bilmiyorum. Ben artık gidiyorum. Eğer hayatından çekildiğimi hissedersen sana geri dönmemem için ve seni yeniden deliler gibi sevmemem için şans dile. Ve lütfen aralıkta yağmur yağdığında sakın İstiklal'e gelme. Sana sımsıkı sarılmak istiyordum. Gelsen yapabilir miydim? İnan bilmiyorum.

İnandık doktorlara, öyle böyle dediler. Ayrılık defterini elimize verdiler. Rahmetli andığımız isimlerden bir tanesi Volkan Konak. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Efendim 22-24 Türkiye saatleri. Şu anda belki odanızda yalnızsınız. Telefon elinizde, ışıklar kapalı. Herkes uyumak üzere. Ama senin aklın hala bir yerde takılı kalmış. Belki bir insanın adında, belki geçmişte yaşanmış bir gecede, belki de neden böyle oldu sorusunda sana bir şey söylemek istiyorum. Bazen yalnız hissetmek gerçekten yalnız olduğun anlamına gelmez. Dünyanın bir yerinde senin gibi bu gece birini özleyen, bir şeyi düşünen, belki hikayeyi hatırlayan başka insanlar da var. Belki birbirimizi tanımıyoruz ama aynı türküde buluşuyoruz, aynı cümlede susuyoruz. Aynı gecenin altında hayata devam etmeye çalışıyoruz, değil mi dostlar? İşte radyo biraz da bunun için güzel. Bir ses uzaktan geliyor, değil mi? Ve insan kendini biraz daha az yalnız hissediyor diye düşünüyorum. Artık yavaş yavaş bizler de programın sonlarına doğru gelelim. Engin Nurşani. Açın radyoların sesini.

oldum Gülom, Gülom senin için. 2016 yılında rahmetli Engin Nurşani radyoya konuk almıştım. Abi dedim, bir sonraki programda seni dedim bağlamayla görmek istiyorum stüdyoda. Stüdyoda dilim dönmüyor adamın. Yani gerçekten kötü oluyorum. Hastaneden çıkalı birkaç ay olmuştu. Fizik tedavi görüyordu. Saçını da ektirmişti. Kıymetli eşiyle beraber konuk olmuştu bana. O canlı yayınlar binlere ulaştı. Gerçekten. Dün gibi aklımda. Dedim ki Engin abi, bağlamanı al gel. Canlı yayında dedim beraber türkü söyleyelim. Tamam kardeşim, söz dedi. Sonra hastaneye yatırıldı. Sonra da hayatını kaybetti. Bana sözü vardı. İnşallah başka bir zamanda, başka bir yerde, başka bir mekanda karşılaşacağız diye ümit ediyorum. Çok değerli, çok kıymetli bir insandı. 22.30 Türkiye saatleri. Efendim bizleri sosyal medya hesaplarımızdan lütfen takip alın. Radyo Ekin resmi Instagram hesabımız var. Bir de benim Hakan Ubay. Bizleri takip alın ve gelişmeleri oradan takip edin. Yeni yayın dönemine girdik. Daha doğrusu gireceğiz. Çok güzel programcılar var. Çok güzel yayıncı arkadaşlarımız var. Birbirinden mükemmel türküler, hikayeler. Bu frekansta Radyo 2'nde buluşacak. Sevgili Zeynep İstanbul'dan ulaşmış bizlere. Biraz mesajları okuyalım geciktirmeden, değil mi? Ben en çok annemin eski evini özlüyorum. Ev duruyor ama o evdeki insanlar artık yok. Galiba insan bazen bir evi değil, o evin içindeki hayatı özlüyor demiş. Sevgili Zeynep, çok derin bir mesaj. Bazen gerçekten de ev dediğimiz şey duvarlardan ibaret değil dostlar. Bir sofradır, bir sestir, mutfaktan gelen bir kokudur. Akşam kapının açılmasını beklemektir, değil mi? Emre İzmir'den ulaşmış bizlere. Birini özlüyorum ama geri dönmesini istemiyorum. Garip geliyor bana. İnsan hem özleyip hem de artık hayatında istemeyebilir mi demiş. Tabii ki de hepimiz bu duyguları yaşadık. Yaşıyoruz da. Dostum, ilk zamanlar o özleyip ama istemediğin insanı düşünsene. Nasıl heyecan vardı. Yüreğin, kalbin nasıl çarpıyordu, değil mi? Birbirinizi tanıma süresindeydiniz. Belki kültür farkı vardı ama görmezden geldiniz. Belki yaş farkı vardı ama sorun değil dediniz. Belki aileler istemedi, biz bunu aşarız dediniz. Zaman geçtikten sonra öyle olmuyor. Olmuyor. Yaşadık, deneyimledik. Ve yaşadığımızı anlattık. Anlatıyoruz da. Sen sadece yaşanmış güzel günleri özle. Tamam mı Emre? Bizler gibi. Biz hayalini kurduğumuz insanları özlüyoruz. Aslında şöyle profile baktığımızda ona yüklediğimiz anlamlar var ya, işte bizim canımızı o acıtıyor. İsmini vermek istememiş. 8 yıl önce ayrıldığım birini hala bazı şarkılarda hatırlıyorum. Onu seviyor muyum bilmiyorum ama o zamanki halimi özlediğimi biliyorum demiş. İşte gecenin belki de en güzel cümlelerinden biri bu. Onu değil, onun yanındaki halini özlüyorsun. Belki de bazı vedalar bir insandan çok kendimizden uzaklaştırmaktır. Uzaklaşmaktır diyelim ya da. Sevgili Murat, babamı kaybedeli yıllar oldu. İnsan zaman geçtikçe alışıyor diyorlar ama ben alışmadım. Sadece yokluğuyla yaşamayı öğrendim demiş. Bazı yokluklar zaten
alışılmıyor gerçekten de. İnsan sadece hayatının içinde onlara başka bir yer açıyor. Bir fotoğraf oluyor, bir saat oluyor, bir sandalye oluyor ve bazen tek bir cümle. Babam bunu görse ne derdi? Elif, ben çocukluğumu özlüyorum demiş. O zamanlar hayatın bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. En büyük derdim akşam eve geç kalmaktı. Ah Elif, ne güzel söyledin. Çocukken büyümek isterdik. Büyüyünce de çocukluğa dönmek istiyoruz. Hayatın garip şakalarından biri de bu galiba. O kadar çok mesaj var ki son bir tane daha okuyacağım dostlar. Hakkınızı helal edin. Bana unut artık diyorlar. İnsan unutmak zorunda mı? Ben unutmak istemiyorum. Canımı acıtsa da yaşadığım güzel şeyleri hatırlamak istiyorum. Hayır, her şeyi unutmak zorunda değiliz tabii ki. Bazı insanlar hayatımızda kalmaz ama hatıraları kalabilir. Ve belki mesele seni unutmak değil, hatırladığında artık canının eskisi kadar yanmaması. Hayatımda yaşadığım bir hadise. Bizim de oldu tabii ki, sevdiğimiz, saydığımız, birlikte olduğumuz insanlar. Tabii ki iz bırakanlar da oldu. Onlardan bir tanesi bana dedi ki, bak bu şekilde davranma, bu şekilde yapma. Ben seni uzaktan da severim. Ben seni sen olmadan da severim. Ne demek istediğini şimdi yeni yeni idrak etmeye başlıyorum. Bazen uzaktan sevmek evet en iyisi. En azından sana zarar vermiyorum. Veya bana zarar vermiyorsun değil mi? Belki kalbini kırıyorum. Belki senin istemediğin şeyleri istemsizce yapıyorum. Belki aramızda kültür farkı var evet. Ama en azından sana yaşattığım güzel anılarla beni yaşamak veya seni yaşamak en doğrusu olması gerekiyordur. Bazen insan dayanamıyor, özlüyor, çok seviyor evet. Ama yanına gittiğinde de ona neler yaşatacağını veya sana neler yaşatacağını da çok iyi biliyorsun. İşte böyle yaşayan insanlar var aramızda milyonlarca. Bu türkü, türkü onlara gelsin. Sevgili Sevda, bana kulak veriyor şu anda. Sana da armağan olsun. Çirkin.

sevgili dostlarım, belki geçmişi değiştiremeyiz ama yarını değiştirecek kadar güzel bir cümlemiz hala olabilir. Giden birini getiremeyiz. Söylenmemiş bir sözü yıllar sonra aynı yerde söyleyemeyiz. Ama yarın var. Ve yarın henüz yazılmamış bir hikayedir. Belki de hayatın bize verdiği en güzel şans bu. Her sabah yeniden başlayabilmek. O yüzden bu gece birini özlüyorsanız lütfen onu güzel hatırlayın. Bir şey için pişmansanız kendinizi affetmeye çalışın. Bir hayaliniz varsa onu tamamen rafa kaldırmayın. Çünkü bazı hikayeler biter ama hayat hikayelerin bittiği yerde bitmez. Yeni bir gece gelir, yeni bir şarkı çalar, yeni bir insan çıkar karşınıza. Ve belki bir gün bugün özlediğiniz her şeyin yerini başka güzel şeyler doldurur. Şimdi gecenin içinde kendinize küçük bir iyilik yapın. Derin bir nefes alın ve kendinize ben hala buradayım deyin. Bazen devam etmek için bundan daha büyük bir cümleye ihtiyacımız yoktur.

Yol tükendi, ben tükendim. Kıvırcık Ali, rahmetli andığımız isimlerden bir tanesi. Şöyle bir geçmişe baktığımızda usta isimler ne yazık ki genç yaşta hayatlarını kaybetmişler dostlar. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Hayatta olanlara da lütfen kendilerine dikkat etsin diyorum. Efendim saatler 22.51. Şu anda bizlere kulak vermekte olan Trabzon'da sevgili Özlem, tam bir Laz kızı, tam bir Karadeniz kızı. Öyle güzel balık yapıyor ki sırf bu balık yüzünden Trabzon'a şöyle gidebilirim diye düşünüyorum. Selam olsun ona buradan. Şu anda her nerede ne yapıyorsa, annesi rahatsızdı, geçmiş olsun. Sevgili Özlem, kendine iyi bak. Bu akşam geç kaldın programa. İnşallah artık ilerleyen günlerde telafi edeceğiz bunu, olur mu? Çünkü ben bu akşam test yayını için girdim. Eksiklere baktık, arızalarımızı giderdik. Efendim günün 3 saatini paylaştık aslında. Saat 8'de geceye düşen sözler başladı denildi. Fakat biz 40 geçe 50 geçe girdik. Günün 3 saatini paylaştık. Türkiye'nin en iyi halk müziği radyosu Radyo Vekin'de. Ümit ediyoruz ki güzel bir 3 saat yaşamışızdır, yaşatmışızdır. Hatamız, kusurumuz olduysa affınıza sığınıyoruz. Malum canlı yayındır, dilin kemiği yoktur. Bir sonraki program ne zaman bilmiyorum. Biraz işlerimiz yoğun. O zamana kadar görüşünceye dek hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. O güzel yüzünüzden gülücükler hiçbir zaman eksik olmasın. Yolunuz sevgi yolu ve daima açık olsun. Hayırlı geceler efendim.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrı

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: Radio Ekin.
1: Amanin yandım. Tiridine bandım. Bedavamı sandım, para verip aldım. Tiridine bandım.
0: En keyifli türküler, en ufak.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Aslan gelen, yürekten giden Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

geçse günler ağır geçer diyorlar. Olsun, olsun be. Ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi gül. Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana. Karım,

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin. Bu frekansta.
1: En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Radyo İkin.
1: Yazı ve seni gülüm. Uçan kelebekleri ve seni seviyorum gülüm. Nasıl da özlemişim memleketimi bir yangın gibi. Sevdalıyım doğaya ve parlayan güneşe sevdalıyım gülüm. Yaşamak ne kadar güzel, umut doluysa. İlkbaharda eriyen kar gibi ılık ılık ve sessiz. Toprağı öpmek, kucaklamak istiyorum delicesine. Bulut tanelerini seviyorum. Uçuyorlar özgürce, uçuyorlar özgürce.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız harp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm dostlar arasında kalır belki.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şeyi

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Radyo Ekin.